0: Korsan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Aromsa Oda Orkestrası sezon açılış konserini veriyor. Heyecanla beklenen bu konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getireceği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Soruyu tekrar ediyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir konserle açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getirdiği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismi Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Sabah Klasikleri.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Aromsa Oda Orkestrası sezon açılış konserini veriyor. Heyecanla beklenen bu konseri Borusan Kresik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getireceği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Soruyu tekrar ediyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir konserle açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getirdiği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismi Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büküyle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Berlin Classics etiketiyle yayınlanan Chef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını genç solistlerle kaydetme projesinin 3. albümü olan bu kayıtta bestecinin Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu ve Hayvanlar Karnavalı başlıklı yapıtı seslendirilmiş. Hayvanlar Karnavalı'ndaki solo piyano partilerini iki genç Türk piyanist Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, bu albümden sizlere dinletmek istediğim ilk örnek Saint-Saëns'ın Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu. Solist Çin'de dünyaya gelip ilk piyano eğitimini ülkesinde alan, sonrasında Amerika'da Juilliard Müzik Okulu'ndan mezun olup hızla kariyer basamaklarını tırmanmakta olan piyanist Yilan Zhang.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosunu dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Yılan Zhao seslendirdi. Aynı albümde yer alan bestecinin Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosunu seslendiren viyolonselci Hayoung Choi, 2022 yılında Kraliçe Elizabeth yarışması birinciliği sonrasında dünyanın önemli sahnelerinde aranan bir solist konumuna gelmiş. Sanatçının yorumundan şimdi Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü dinliyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü viyolonselci Hayoung Choi seslendirdi. Kendisine Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinliyoruz. Yapıttaki iki solo piyano partisini adlarını giderek daha sık duymaya başladığımız genç piyanistlerimiz Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev çalıyor.

Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Ülkemizin kültür ve sanat yaşamına büyük katkılar yapan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Doktor Necat Eczacıbaşı'yı saygıyla anıyoruz. Doktor Necat Eczacıbaşı 5 Ocak 1913 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokul yıllarında keman çalarak müzikle tanıştı. Lise eğitimini İstanbul Robert Kolej'de tamamlayan Eczacıbaşı, yüksek öğrenimi için kimya dalını seçti. Kimya öğrenimi için Almanya'ya gitti. 1934 yılında Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nden kimya diploması alan Necat Eczacıbaşı, daha sonra Amerika'ya giderek Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Amerika'dan sonra Berlin Üniversitesi'nden kimya doktoru unvanını aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Eczacıbaşı, 1940'larda kurulan Eczacıbaşı İlaç Fabrikası'yla iş hayatına atıldı. Türkiye'de ilaç sanayinin gelişiminde önemli rol oynadı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'da bir festival düzenleme hayalleri kurmaya başlayan Eczacıbaşı, bu hayalini gerçekleştirebilmek için uzun yıllar büyük bir inançla çalıştı. 1971 yılında Kültür Bakanlığı'nın kurulmasıyla birlikte Necat Eczacıbaşı'nın festival heyecanı da iyice arttı. 1972 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın temeli atıldı. Vakfın kuruluşunun ardından ilk İstanbul Festivali 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Festival yurt içi ve yurt dışında geniş yankı uyandırdı. 1974 yılında Avrupa Konseyi İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın dünyadaki sanat festivalleri arasında yakaladığı başarı dolayısıyla Doktor Necat Eczacıbaşı, Aydın Gün ve Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Daire Başkanı Büyükelçi Semih Günver'e madalya verdi. Her iş adamının toplumun gelişimine katkıda bulunmak gibi sosyal bir sorumluluğu olduğuna yürekten inanan Doktor Necat Eczacıbaşı, bu inancını hayata geçirmek için İstanbul Kültür Sanat Vakfı başta olmak üzere Doktor Necat Eczacıbaşı Vakfı ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı gibi birçok vakfın kuruluşuna ve yaşamını devam ettirmesine destek oldu. Eczacıbaşı sanat ve toplumla iç içe geçmiş 80 yılın ardından 1993 yılında aramızdan ayrıldı. Yaşamı boyunca sanata kol kanat geren, sanatın sevilmesi ve gelişmesi için çaba gösteren Doktor Necat Eczacıbaşı'nın anılarını topladığı, kuşaktan kuşağa ve aramızdan ayrılışından kısa süre önce tamamladığı İzlenimler, Umutlar adlı kitapları Doktor Necat Eczacıbaşı Vakfı Yayınları tarafından yayınlanmış kitaplar arasında yer alıyor.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Aromsa Oda Orkestrası sezon açılış konserini veriyor. Heyecanla beklenen bu konseri Borusan Kresi'nin davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getireceği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Soruyu tekrar ediyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir konserle açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getirdiği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismi Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
2: Borusan Klasik. Birlikte.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler, müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gayeciğim. Ben böyle gene bir besteciyle geldim bugün.
0: Haberim. Ben şimdi sen başlamadan durumdan seni hemen haberdar edeyim.
1: Ne oluyor ya? İhtilal var. Ne oldu?
0: Evet. Ben bugün
1: yönetime el
0: keman
1: koydum.
0: Edebiyatı üzerinden ülkeler arası küçük bir tur atacağım.
1: Ah, sen mi gideceksin tek
0: etkileyici
1: başına?
0: Etkileyici diyorlar sonatlar, virtüöz pasajlar, konçertolardan hayran olacağımız melodiler.
1: Maşallah.
0: Bütün bu saydıklarım benim konuklarımı dinlemek için yeterli bir sebep. Öyle değil mi efendim?
1: Çok güzel. Yani sen baştan reklamımı yaparım diyorsun.
0: Bu kadar
1: diyorsun.
0: Konuştuktan sonra şunu da ilave edeyim. Programa ben başlıyorum.
1: Oh aman ne. Anladım zaten. Sen bir hazırlanmışsın yönetime.
0: Ve Cem Küçümen'e ilk sorumu soruyorum.
1: Yeter yani. Yani başla sen şu programa bence ya. Bana soru soracağına bir an önce.
0: Besteci. Ah. Kemancı, seçkin kemancılar yetiştirmiş bir öğretmen, kuramcı, virtüöz yapıdaki keman konçertosunu ve sonat yapısını geliştirmiş, yay kullanımı hala örnek alınan usta bir kemancı.
1: Şey bu ya, eskilerden gibi geliyor bana.
0: Bilmiyorum.
1: Ya biraz geriye, ben uydurayım, Korelli falan diyeceğim geliyor ama.
0: Peki şöyle bir ipucu vereyim.
1: Ya nereye, çok geri gittim.
0: Bak şimdi hemen bulacaksın.
1: Çok mu geri gittim?
0: Hukuk okurken sıkılmış, eskrime başlamış.
1: O çok iyi, bu ipucu yani ben hemen bulurum yani, hayret bir şey. Ne güzel ipuçlar ya, hukuk okurken eskrime başladım.
0: Eskrim ustası olarak ün kazanmış.
1: Oho. Bu çok
0: yok, bu da olmadı ama ya şimdi olmadı. Bileceksin bak, bileceksin.
1: Ya bir şey daha söyle Allah.
0: Bileceksin.
1: Yardım edin.
0: Kardinal'in yeğeniyle evlenmeye kalkınca kiliseyle problem yaşayarak Assisi'de bir manastıra sığınan ve burada da şeytan trili sonatını besteleyen usta kemancı.
1: Şimdi bildim. Halbuki şey de diyebilirdin yani. Bu güzel tatlı yeniyor falan. Tarttan bulabilirdin.
0: Ya eskrim dedim, o kadar anlamadın.
1: Ya hiç ben hayatımda duymadım ki tartini.
0: Tabii ki tartini.
1: Allah Allah.
0: Neyse, şeytan türlü deyince.
1: Tamam hocam, oradan
0: gerçekten
1: geçeriz.
0: Gerçekten usta bir kemancı. 135 tane keman konçertosu yazmış.
1: Muhteşem.
0: 150 tane keman sonatı yazmış.
1: Adamın işi gücü yokmuş yani sabahtan akşama.
0: Gerçekten. Keman dışında ama keman dışında yazdığı konçertolar pek fazla değil.
1: Yok.
0: Zaten kemancı olduğu için. Şimdi bunlardan birini dinleyelim diyordum. Re majör violonsel konçertosunu. Daha doğrusu
1: güzel.
0: 4 bölümlü konçertonun largo, allegro ve grave başlıklı 3 bölümünü dinleyeceğiz.
1: Çok hoş. Tamam, çok güzel.
0: Birliktenin sahnesine konuklarım çağırayım artık.
1: Çağır bakalım.
0: Çok uzattım
1: güzel
0: lafı
1: olsun.
0: Çünkü kimler
1: i̇yi.
0: Geliyor diye hemen soracaksın.
1: Tamam,
0: cevap
1: iyi soruyorsun.
0: Veriyorum. İyi. Pietro Bosna.
1: Tamam.
0: Giovanni Guglielmo yönetimindeki L'Arte del Arco topluluğu.
1: Çok güzel.
0: Birliktenin sahnesine doğru ilerliyor.
1: Geliyorlar. Harika.

0: Nasıl? Ne güzel değil mi?
1: İşte
0: keşke
1: bu.
0: Daha çok violonsel konçertosu besteleseymiş dedirtiyor insana. Gerçekten.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Arkadaşı
1: çok...
0: Van Dini için yazdığı söyleniyor bu konçertoları, violonselci.
1: Çok güzel.
0: Evet, ben Tartini ile birlikte birliklerinin sahnesini açtım. Sorularımı da sordum, rahatladım.
1: Ne güzel. Ben de
0: barok
1: geçtim
0: tınılarla seni. Süsledim sahnemizi. Ha. Bakalım Cem Küçümen sahneyi nereye götürecek?
1: Götürecek iş. Ben barokta falan durmadım.
0: Hadi bakalım.
1: Bir kere şöyle bir şey var.
0: İyi ki başlamışım.
1: İyi ki sen başladın. Bir daha yapamayacaksın. Çünkü şöyle bir şey söyledim. Ben bugün yanımda bir besteciyle geldim. Yani çok önemli, büyük bir besteci. Yani popüler bir besteci diyebilirim. Bu biraz caz etkileri var. Yani mükemmel eserleri var. Ne istersen yani, verimli bir besteci bu da. Efendim, ben Gershwin'i getirdim.
0: Ne kadar ters bir köşe yaptın şimdi.
1: Çok fena yani, baroktan.
0: Baroktan caza, cazdan klasiğe. Işte, klasikten Gershwin'e.
1: Hakikaten.
0: Gerçekten
1: yani Gershwin,
0: çok iyi bir besteci.
1: Değil mi? Ondan sonra Gershwin'in enteresan yapıları da var. Yani bana göre değişik yapıları var. Tabii yani klasik eğitimden gelip yani bu caz ögelerine sarılması.
0: Evet.
1: Ve biliyorsun ki Rus kökenli aslında. Rusya'dan göçüp Amerika'ya yerleşmiş. Ve enteresan eserler meydana getirmiş. Piyano için de çok hoş eserleri var. Orkestra için. Piyano,
0: operası.
1: Porgy and Bess yani. Ne bileyim ben, şarkılar. Şarkıları, değil mi? Şarkılar vardı daha ziyade. Ve zamanında çok popüler olmuş bir insan. Başta hemen bir Amerika'ya geldiğinde sendelemiş ama.
0: Sendelemiş.
1: Başka işlerde çalışmış.
0: Ama bir gecede de ünlü oluyor biliyorsun. Evet. Rhapsody in Blue'da değil mi? Bir gece.
1: Evet. Çünkü o kadar etkileniyor ki insanlar. Yani belki de bir an böyle bir şey görüyorlar. Yani caz müziği ama.
0: Ama klasik müzik salonlarına giriyor işte.
1: Giriyor ve... İşte senin yani...
0: Ya ben biraz Piazzolla'ya benzetiyorum bu
1: gibi, değil mi?
0: Değil mi? Yani
1: hava öyle.
0: Alıyor.
1: O da yani o caz müziğini yani bir bakıyorsun Brahms oluveriyor. Bilmem yani, bir şeyler oluyor, değişiyor.
0: Enteresan.
1: Hani böyle körü körüne caz müziği değil yani hiçbir zaman. Ögeleri kullanıyor değil mi?
0: Evet.
1: Ritimleri kullanıyor ama...
0: Ama kendine has dilini de koyuyor ortaya.
1: Koyuyor yani. Ve çok kaliteli şeyler yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi yani onun çok fazla çalınmayan, az çalınan bir piyano konçertosu var biliyorsun. Bu Rhapsody in Blue ve şeyin dışında Paris'te bir Amerikalı falan, bunların dışında bir fa majör piyano konçertosu var. Ve böyle hakikaten kapsamlı bir şey, uzunca bölümleri olan falan. Şimdi ben onunla başlayayım dedim Gershwin'e. Bugün Gershwin'i çağırdık madem. Onun konçertosuyla başlayalım. Tabii şimdi tamamını alamıyorum. Çünkü çok uzun bir konçerto ve bunun birinci bölümü Allegro Moderato Cantabile Poco Meno Scherzando bölümüyle, üçüncü bölüm Allegro Con Brio. Anladın mı? Allegro ama con brio olacak son bölüm.
0: Tamam.
1: Bunları
0: harika.
1: Dinleyelim. Ve çok iyi bir piyanist.
0: Gitar düzenlemesinden deme inşallah.
1: Yok canım. Gitarcıyız de bize sen bunu yakıştırıyorsun devam. Yok artık. Gershwin'de bugün gitar var ama.
0: Hadi bakalım.
1: Ben rahat durmam da dur bakalım şimdi gitar. Ian Parker piyano, London Symphony Orkestrası da. Michael Francis yönetiminde geliyor. Bakalım bu iki bölümü dinliyoruz.

0: Çok güzel. Eve gidip
1: İşte.
0: ikinci bölümü de dinleyeceğim.
1: Ben
0: Gerçekten çok güzel.
1: dinlemiştim de. Yani işte demin konuştuklarımızın hepsini burada
0: Bu
1: görebildik falan.
0: piyano konçertosu beklenen şeyi görmemiş, ilgiyi de. Bir de şey demişler ya, çok bayağı tartışma olmuş. Caz stilinden daha çok Debussy'nin eserlerine benziyor diye
1: Ya biraz
0: eleştirmişler.
1: var.
0: Var tabii, niye olmasın ki, değil
1: Ravel de
0: mi?
1: var. Ya affedersin, Ravel de var, Debussy de var.
0: Zaten Gershwin Fransız altılılarını keşfetmek için çok uğraşmış. Yani
1: Tabii.
0: bayağı çalışmış onların üstünde.
1: Doğru.
0: Böyle eleştiriler de yüzünden de caymamış yani, devam etmiş
1: Yok yani
0: Fransız
1: bu tip
0: bestelerinde
1: insanlara
0: örnek almaya.
1: böyle bindiriyorlar. Mesela
0: Evet
1: Astor
0: ya.
1: Piazzolla'ya da
0: Niye
1: aynı şey.
0: örnek almasın zaten,
1: Ya
0: değil mi?
1: canım yani, ama adamın kendi bir stili var.
0: Evet.
1: Almış olabilir örnek ama
0: Tabii.
1: birebir taklidi değil ki
0: Yok
1: zaten.
0: tabii ki canım.
1: Yani zaman zaman onun
0: Evet.
1: şeyini kullanmış
0: Ne
1: olabilir,
0: güzel.
1: rengini,
0: Evet.
1: dokusunu, değil mi? Ben çok
0: Çok
1: seviyorum.
0: güzel bir lezzet veriyor zaten
1: Kesinlikle.
0: şeylere, eserlere.
1: Yok, kimse buna özgün bir
0: Yok.
1: konçerto değildir falan
0: Hayır,
1: diyemez.
0: diyemez,
1: Bence
0: hiç diyemez.
1: çok özgün ve gayet de
0: Yani
1: güzel bir.
0: caz stili belki biraz daha az hani
1: Ha evet.
0: bunda. Bu
1: Ha, olabilir
0: daha
1: yani,
0: doğru düzgün bir konçerto
1: çünkü tabii
0: yani.
1: ki
0: Onun
1: yani
0: için
1: bayağı ciddi
0: ciddi
1: piyano
0: bir konçerto
1: konçertosu
0: onun
1: canım, her
0: için.
1: şeyle
0: Ay, bu
1: mümkün.
0: eleştirmenlere de bir şey beğendirilmiyor
1: Onlar
0: yani.
1: zaten

0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Şöyle bir laf söylenir. Çok güzel bir şeydir. Mesela derler ki önce yüzünü seyirciye dönerek çalarsın. Yani tutturamazsan yan oturursun, oda müziğine geçersin. Onu da tutturamazsan arkanı döner şef olursun.
1: Şef olursun.
0: Hiçbir şey olamazsan orada sıraya oturur eleştirmen olursun demiş.
1: Eyvah, inşallah bizi dinlemiyor kimse.
0: Dinlesinler vallahi bana ne yani. Hani eleştirmenlere böyle
1: Evet,
0: eleştirmenlere
1: biliyorum, böyle
0: böyle
1: esprili bir yaklaşım bu.
0: esprili ama doğrudur da yani her şeyden kullanıyorlar yani.
1: Şimdi ben de Amerika'ya gidiyorum
0: Ah
1: canım.
0: git
1: Vallahi oturulmakla
0: güle güle.
1: olmaz burada. Dvorak'ın peşinden gidiyorum Amerika'ya.
0: Allah şahane çok.
1: Çünkü şu anda orada dostumuz
0: Yeni
1: Dvorak.
0: dünyaya mı gidiyorsun?
1: 9. senfonisiyle
0: Ha.
1: büyük başarısını kazanmış Amerika'da
0: Tamam.
1: keyfi yerinde ve
0: Oh.
1: keman ve piyano içinde Opus 100 yani 100. eseri.
0: Ne güzel.
1: Sol majör sonatin bestelemiş.
0: Çok güzel.
1: Dvorak sonatçık anlamına gelen sonatın ikinci bölümü Kızılderili şarkısı olarak da tanınır. Biliyorsun çok
0: Aa.
1: güzel bir ezgidir. Filiz
0: Aa.
1: Kreisler düzenlemesiyle daha da çok tanınmıştır bu.
0: Aa bir dakika bir dakika çok iyi biliyorum ben bunu.
1: Biliyorsun
0: Tabii
1: değil mi?
0: ya
1: Biliyorsun.
0: Kaiser'in tabii.
1: Sol majör sonatinini gençler için yazdım ben demiş Dvorak.
0: Çok
1: Ve
0: hoş.
1: 100. eseri olduğu için de ailece kutlama yapmak istemiş.
0: Ne
1: Ev
0: güzel.
1: ortamında
0: Aa, ilk
1: seslendirilmiş.
0: seslendirmesi
1: Evet.
0: bu.
1: Ve hayat dolu ezgilerle dolu eseri çocukları Otil ve Anton'a ithaf
0: Ne
1: etmiş.
0: güzel.
1: Ama şöyle de bir not düşmüş. Gençler için yazdığım ama yetişkinlerin de zevk alabileceği bir eser demiş. Bak orada
0: Tamam,
1: da bir
0: basit ama yani
1: evet
0: kalite
1: yani.
0: yüksek, dikkat edin.
1: Yine de böyle bir uyarmış değil mi?
0: Aynen.
1: 4 bölümlü sonat.
0: Çok güzel.
1: Sonatin
0: Sanat.
1: aslında sonat yani bence.
0: Bence
1: O
0: de
1: kadar
0: bazen
1: kolay değil yani sonatçık diye öyle bir
0: mahsus
1: tanımla.
0: yazıyor
1: Evet.
0: onu ki mütevazilikten
1: Birinci ve
0: dolayı.
1: ikinci bölümleri dinleyeceğiz.
0: Ha güzel, çok iyi.
1: Birinci bölüm böyle neşeli ve azimli bir bölüm.
0: Harika.
1: İkinci bölüm ağırca larghetto tempoda. Artık konuklarımı davet edin birliklerinin sahnesine.
0: Bakalım kimdir?
1: Kemancı Arnold Steinhardt, piyanist Lincoln Mayorga birliklerinin
0: Aa,
1: sahnesine
0: çok
1: doğru
0: güzel.
1: ilerliyor.
0: Geliyorlar.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Aromsa Oda Orkestrası sezon açılış konserini veriyor. Heyecanla beklenen bu konseri Borusan Kresi'nin davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getireceği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Soruyu tekrar ediyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir konserle açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getirdiği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismi Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
2: Borusan Klasik.
1: Ne kadar güzel i̇şte değil mi? Ne kadar dengeli. Hakikaten ev müziği için düşünmüş. Keman ve piyanoydu belki onun için böyle sakin sakin bir uyum içinde ama dinliyoruz. Yani aşırılık yok bu eserde.
3: Tamam,
1: belki o
3: sade diyebiliriz de fakat evet. Ben yani
1: ama
3: saf.
1: Ama enerjik.
3: Yo çok güzel. Saf ama çok güzel.
1: Usta işi bence.
3: Ya ben sana tabii tam usta işi. Bu yani hani böyle kendimi o aslında daha zor biliyor musun? Basit bir şeyi yapıp güzel yapmak zordur.
1: Tabii.
3: Mesela sen de bilirsin mesela. Şimdi evet. Sen basit bir parçayı o kadar iyi yorumlama ya kendine tabii. Göre bir yorum koymalısın evet. Ki bir şeye benzesin.
1: Bir şeye benzesin.
3: Yoksa çocuk hiç. Oyuncağı olur. Evet. Yani tabii. Zordur. Tabii. Bence zor bir şey yani ve onu başarmış besteci yazısında. Aynen. Çok güzel yapmış.
1: Evet bakalım Gershwin'den ne çıkacak şimdi?
3: Gershwin'den gitarcılar geliyor.
1: Ha, hadi
3: bak
1: bakalım.
3: Şimdi çok şaşıracaksın. Prag Gitar Quartet geliyor. Ve meşhur olan bir eseri bu. Piyano için yazmış. 3 prelüt.
1: Ha, 3 prelüt.
3: Biliyorsun çok evet. Meşhurdur.
1: Aslında 5'miş de 3'ü kalmış.
3: Niye öyle
1: İkisi,
3: olmuş?
1: İkisi birisi böyle, kaybolmuş. Birisini başka şeye uyarlamış
3: galiba
1: falan.
3: Galiba vazgeçmiş. Sonra demiş ki bu piyano olmasın. 3 olsun demiş yani.
1: Ama bu 3'ü çok meşhur. O hem orkestra
3: ama
1: için
3: çok
1: var.
3: Çok fazla düzenleme var bunlar
1: en güzel
3: için.
1: Kiminki?
3: Bilmiyorum.
1: Keman Heifetz.
3: Ha Heifetz'in
1: ya.
3: Doğru.
1: Nasıl bilmiyorum diyorsun. Biliyorsun
3: bak,
1: işte.
3: Bak şimdi söyleyince yoksa kimin.
1: Gerçekten en hoşuma giden düzenlemesi
3: güzel,
1: o.
3: Güzel. Şimdi bak bunu da çok seveceksin. Hı-hı. Çünkü 4 gitar çalacaklar. 3 prelüdü. Diyeceksin ki hakikaten güzel olmuş. Bakalım şimdi geldiler. Bu Gershwin'den 3 prelüdü. Prag Gitar Quartet çalıyor.

0: Oldu değil mi?
1: Tabii ki oldu.
0: Yani
1: evet. Benim favorim Hayfes ama bu da çok
0: ya
1: güzel.
0: Ya o başka bir şey. Sen şimdi kemancı gözüyle bakıyorsan kulağına.
1: Beşinci prelütten de şey yapmış. Demin aklıma gelmedi. Short Story adıyla keman piyano parçası yapmış.
0: Ha öyle bir şey yazılır.
1: Short Story.
0: Enteresan.
1: Dördüncüsü sadece el yazması olarak kalmış. Basılmış.
0: Kalmış ya da kaybolmuş. Kalmış. Yarısı var yarısı bilmiyorum. Bilmiyoruz. Evet. Ama bak güzel oldu çünkü... Gitar da caz ögelerine giren bir enstrüman değil mi? Yani
1: çok,
0: yakışıyor. Güzel
1: çok
0: oldu.
1: Belki keşke de bir gitar konçertosu yazsaymış değil mi?
0: Ne görüşmeler. Güzel olurdu vallahi. Çok harika güzel olurdu ya. Evet.
1: Neyse benim konum keman.
0: Ah sen kemancılar.
1: Keman keman diyorum programın başından beri. Hadi dinleyicilerimize bak. Söz verdim. Keman edebiyatı üzerinde ülkeler arası
0: gezeceğim
1: küçük bir
0: dedim.
1: Tur yapacağım dedim. Gene tabii. Oturdum şimdi. Gidiyorum.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Konuyu kemana getirmek istiyorum. Ve Cem Küçümen'e 10 puan değerindeki
0: bir
1: ikinci
0: sorumu
1: soruyorum.
0: Geliyor zaten. Zavallı Cem Küçümen radyo programı mı yapıyor, bilgi yarışmasına mı giriyor, nedir?
1: Efendim soyadı nedeniyle ülkesi dışında uzunca bir süre Fransız vatandaşı sanılan Alman besteci.
0: Yani bu uzmanlık sorusu da yani.
1: Ama 10 puan.
0: Şey acaba telefonda joker hakkımı kullanabilir miyim, ne yapayım ya? Birine sorayım bari. Peki
1: Cem
0: başka yok mu ya? Peki. Tamam uzun süre kaldı da bulamadım.
1: Besteci, keman virtüözü, orkestra yönetmeni.
0: Oo.
1: Bageti ilk kullanan şeflerden.
0: Bageti ilk kullanan
1: evet.
0: Şef.
1: Evet.
0: Aslında iyi bir ipucu verdin sen baştan yani şeyle Fransa'da yaşayıp Alman soyadı.
1: Evet.
0: Allah
1: Allah. Louis ya da Ludwig Spohr.
0: Aa.
1: Ya. Ludwig Spohr.
0: Spohr da ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çok
1: hiç bilinen. Hiçbir sevmem diyeceksin.
0: Ya severim de ama çok bilinen bir şey değil.
1: Aa, ne
0: ya.
1: Kadar güzel keman konçertoları var sende. Gezenksene var ya şarkı söyleyen keman konçertoları.
0: Ve şeydir böyle nazik ve güzel. Çok hoş şeyler yapar.
1: Gerçekten baş kemancı olarak çalarken aynı anda eline bageti alıp orkestra yönetmenliği yapmış.
0: Aa.
1: Ve ilk kullananlardan biri bageti eline ilk alan.
0: Yayla yapsa daha güzel değil mi? Yayla böyle kolay olurdu.
1: Peki şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten döneminin ünlü şahsiyetli 16 tane keman konçertosu var bir kere.
0: Ne güzel.
1: Gördün
0: daha
1: mü
0: ne
1: sen o... yani adamı küçümsüyorsun.
0: Hiç küçümsemiyorum da çok çalmıyor kimse.
1: Opus listesinde 150'ye aşkın eseri var.
0: Of.
1: Verimli bir besteci.
0: Çok güzel.
1: İşte demin de dedim keman konçertoları içinde en ünlüsü opera ögelerinde kullandığı 8. keman konçertosu Gesangsene biliyorsun.
0: Çok güzel.
1: Bununla birlikte ünlü klarnet virtüözü Helmstedt için yazmış olduğu ve bütün klarnet ustalarının repertuarında baş köşeyi işgal eden 4 tane klarnet konçertosu.
0: Muhteşem.
1: Yabana atma şuporumuzu.
0: Klarnetçiler sever.
1: Evet.
0: Çok sever.
1: Şimdi... O ilk zamanlar ünlü olduğu böyle keman için iki keman için duo'lar yazmış. Biz şimdi onlardan birini dinleyeceğiz.
0: Ha ne güzel
1: evet,
0: diyor.
1: Evet çok hoş iki keman için.
0: Çok güzel.
1: La minör duosundan 1. bölüm Allegro'yu.
0: Hadi bakalım. Kemancı.
1: Kemancı Jameson Cooper ve James Dickinson'dan dinleyeceğiz.
0: Ne kadar?
1: Sahneye doğru geliyorlar.
0: Bakalım.

0: ya. Gördün mü şıporu?
1: Yani güzel oluyor.
0: Güzel,
1: Bir de şu
0: tabii.
1: var böyle
0: Ön
1: şimdi
0: yargılısın şupora karşı.
1: ben de şunu düşünüyorum yani hep
0: Gerçekten çok güzel besteleri var.
1: evet şey derler ya müzikte daima bas sesi yani bas o müziğin omurgasıdır
0: Doğru.
1: derler. Fakat şimdi iki keman öyle
0: İki
1: çok
0: keman duoları muhteşem.
1: hayır,
0: Çok güzel.
1: bas yok yani
0: Evet.
1: bas hani bildiğimiz
0: Hı.
1: kabul edeceğimiz mantık. Tabii ki gene de
0: Evet.
1: baslar oluyor
0: Tabii
1: kemanın
0: ki.
1: bası ama beklediğimiz
0: Ne
1: o da
0: kadar ama
1: olmaması.
0: doyurucu
1: Ama
0: değil
1: olmamasına
0: mi?
1: rağmen bak ne kadar
0: Çok
1: güzel
0: güzel,
1: yazın.
0: çok.
1: İşte
0: Hepsini
1: burada
0: dinlemek lazım.
1: maharet yani
0: Evet.
1: burada ustalık
0: Evet,
1: bestecide
0: ben
1: yani
0: çok
1: onu
0: seviyorum şupora da.
1: öyle.
0: Biraz devam edeyim şuporu.
1: Evet bakalım hadi ya büyük
0: Sadece
1: reklam.
0: beste yapmakla, keman çalmakla yetinmemiş
1: Tamam. Ne yapmış sporculuk
0: şupur.
1: falan?
0: Yetenekli bir ressam.
1: Aa, işte bu güzel.
0: Yüzme ve yürüyüş tutkunu.
1: İşte spor dedim sana
0: Evet.
1: bak bildin.
0: Şupor ve spor.
1: Zaten spor ve
0: Çok
1: spor olur.
0: iddialı bir bilardo ustası.
1: Of.
0: Ve satranç ustası.
1: Ne kadar
0: Görüyor
1: güzel.
0: musun? Domino ve kağıt oyunlarında da çok ün yapmış.
1: Kumarbaz. Yani hayır sen
0: Ya.
1: şimdi çok güzel yani bize böyle magazin yönlerini de
0: Evet.
1: anlatıyorsun bunları da.
0: Partilere bayılırmış. Sabaha kadar partilerde
1: Oh.
0: dolaşırmış.
1: Vur
0: Sanat
1: patlasın çal.
0: galerilerinde gezermiş. Çıkmazmış bile hatta ya.
1: Harika
0: Hep sanat
1: resim.
0: galerisinde.
1: E ne güzel.
0: Her türlü kültürel etkinlikte baş köşedeymiş.
1: İşte çok yönlü bu. O yüzden de
0: Politikayla da ilgilenmiş.
1: tamam maşallah. O yüzden adam yani ilgilenmediği şey kalmamış. O yüzden belki de müziği bu kadar
0: Ve
1: çok yönlü.
0: arp sanatçısı Dorette Schaidler'le evlenip
1: Evet.
0: bütün Avrupa'yı dolaşmış, konserden konsere birlikte
1: Harika.
0: çalmışlar.
1: Harika.
0: Ve öğretmenliği sırasında 200'ü aşkın kemancı yetiştirmiş.
1: Ne kadar
0: Birbirinden
1: güzel.
0: yetenekli, gördün mü?
1: Yani bu adam aslında
0: Orkestra
1: dünya
0: yönetmeni de yetiştirmiş.
1: harikaymış yani.
0: Ya unutacak mısın sporu bir daha?
1: Ben unutur muyum ya ömür boyu?
0: Rüyalarına girsin
1: Rüyama
0: inşallah.
1: girdi ya artık yani beynimden çıkmaz yani.
0: Evet, sen susturmuyorsun, ben konuşuyorum Cem. Seni konukların
1: Konuş.
0: beklemiyor mu?
1: Bekliyor.
0: Tamam, sustum.
1: Şimdi kim bekliyor biliyor musun? Dışarıda bizim Fazıl bekliyor.
0: Öyle mi?
1: Fazıl
0: Ha,
1: Say
0: hoş
1: bekliyor
0: gelmiş.
1: ya tabii. Ondan sonra yanında da Kurt Mazur var.
0: Ha,
1: Hale
0: harika.
1: bak şimdi neler oluyor burada değil mi? Böyle olay çok
0: Konumuz
1: büyük.
0: Gershwin, değil mi?
1: Gershwin
0: Hı,
1: ve
0: ben biraz anladım, ipucu
1: değil mi?
0: aldım, evet.
1: E tabii çünkü bu bir uyarlama var. Çok güzel. I Got Rhythm diye.
0: Hı.
1: Bu ritim bende diyor merak etme diyor. Ritimi ben hallederim.
0: Hı.
1: Ondan sonra bu parça var. Yani şimdi bunu
0: Fazıl böyle bir CD yapmıştı
1: yapmıştı
0: biliyorsun, değil
1: evet.
0: mi?
1: Gershwin
0: Gershwin
1: CD'si
0: CD'si.
1: zaten oradan geliyor bu.
0: Hı.
1: Ve enteresan bir şey yani Kurt Mazur'la New York Filarmoni
0: Evet.
1: ile birlikte çalmış olması da dünya çapında büyük olaydır değil mi?
0: Gerçekten öyledir. Evet.
1: Mükemmeldir ama
0: Hı.
1: güzel de bir yorum oldu. Mükemmel çalınıyor. Şöyle bir şey var bu Kurt Mazur'la ilgili. Aslında Kurt Mazur çok kolay bir şef değilmiş. Yani böyle her şeyi kolaylıkla kabul eden. Yani ben dediğim dedik benden başlıyor. Çünkü öyle
0: Değil.
1: bir
0: Genel olarak
1: hikaye
0: şeflerin hastalığı değil mi?
1: vardır ama ya yani bazı da ılımlıdır ama
0: Evet.
1: genelde kendilerini. Mesela Kurt Mazur'la ilgili öyle enteresan bir şey anlatıyorlar. Bu Rahmaninov'un 2 numaralı piyano konçertosu. Şimdi tam bir Rus piyanist adını hatırlamıyorum. Prova yapıyorlar beraber. Şimdi son bölümde pek anlaşamıyorlar anladın mı? Son bölümde şöyle bir olay oluyor. Piyanist biraz daha hızlı gitmek istiyor son bölümü. Kurt Mazur da diyor ki hayır efendim
0: Hayır
1: besteci böyle düşünmüyor.
0: efendim.
1: Ben size söylüyorum lütfen benim değneğime uyunuz. Halbuki enteresan bir şey genelde şefler solistleri uyar değil mi?
0: Tabii.
1: Hayır hoşuna gitmiyor bu kadar hızlı gitmesi piyanistin. Diyor ki bunu böyle yapamayacağız falan. Ve provalarda biraz tartışma olmasına rağmen böyle oluyor. Bir ara tatil veriliyor. Piyanist sahnede kalıyor. Kurt Mazur çıkıyor şef. Orkestra da var. Dönüyor orkestraya diyor ki beni seviyorsanız arkadaşlar diyor. Yani benden hoşlandınızsa beni seviyorsanız konserde beni takip edin lütfen diyor tamam mı?
0: Eyvah eyvah.
1: Şimdi bence biraz da orkestra üyeleri de bazen böyle
0: Bıkmışlar
1: şeften gıcık
0: herhalde.
1: kapmışlar. Tamam diyorlar biz seni
0: Aa.
1: yapacağız. Gidiyorlar fakat enteresan bir şey çalınıyor. Mecbur tabii Kurt Mazur da yavaşlatamıyor orkestra yani öyle çal. Fakat alkışlar büyük alkış geliyor. El ele tutuşuyor şeyle piyaniste. Susturuyor seyirci diyor ki biraz evvel diyor dinlediğiniz konçerton son bölümün yorumu bu piyaniste aittir
0: Aa, ben
1: benimle
0: kabul
1: ara.
0: etmiyorum diyor
1: Benimle
0: hala.
1: alakası yok diye bunu da seyirciye söylüyor. Böyle de
0: Eyvah
1: enteresan bir adam.
0: eyvah.
1: Bu böyle bir anekdot var yani bunu anlatmadan edemedim. Evet şimdi Kurt Mazur Fazıl Say'la anlaşmışlar. Yani öyle bir problemleri yok. Gayet güzel bir şekilde seslendiriyorlar. Gershwin I Got Rhythm geliyor. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor.

0: Tabii ki harika bir şey çıkmış ortaya.
1: Yani
0: Değil mi?
1: işte yani Gershwin'in nasıl bir karışım
0: Tam yani ritmi
1: yaptığı
0: yakalamış.
1: işte I Got Rhythm. Yani burada çok
0: Çok.
1: güzel, ben çok
0: Ne demek
1: beğeniyorum.
0: istediğini anlatıyor, değil mi?
1: Anlatıyor. Ben de şeyi çok sevdim yani bu parçayı. Çünkü bütün o caz ögeleri her
0: Evet,
1: şey
0: her
1: burada
0: şey
1: var
0: var.
1: ama bambaşka bir
0: Bambaşka.
1: şey de var yani hava da var değil mi? Sırf caz diye bakamıyoruz yani.
0: Yok. Çok
1: Farklı
0: enteresan.
1: şey.
0: Gidiyor geliyor,
1: Ha
0: gidiyor
1: falan
0: geliyor.
1: ama melodik, çok
0: Çok
1: melodik.
0: güzel.
1: Herkesin aklında kal.
0: Orkestra da çok severek eşlik ediyor böyle
1: Bence de. Çok
0: parçaları.
1: hoştu vallahi, çok güzel.
0: Ve artık susuyorum Cem yani. Gerçekten müthiş bir yorum dinledik.
1: Çok
0: Cem
1: güzel.
0: Küçümen'e bıraktım gene programı. Kapanışına kadar sen
1: Gidelim.
0: devam et. Çünkü madem böyle günleri sen ilan etmeye başladın. Yok
1: Gün.
0: Gershwin günü, Bach
1: Tabii
0: günü. Yani
1: uyduruyorum.
0: biraz böyle ben kendimi oyun bozan gibi hissediyorum aralara
1: Ha, yani
0: girip.
1: diyorsun ki buraya da bir hak
0: Evet
1: verelim
0: yani
1: adam bu kadar
0: sahne senin olsun.
1: uğraşmış
0: Artık ben
1: gitti.
0: uğraşmıyorum
1: Peki.
0: seninle.
1: O zaman şöyle yapalım. Çok değişik bir eserle karşı karşıya kalalım. Şimdi bunu Gershwin yazmamış. Yani bestesi Gershwin'e ait değil. Ama bütün müzikler Gershwin'in diyebiliriz. Porgy and Bess operasının içerisinden alınmış temalar,
0: Temalar, evet.
1: bazen olduğu gibi bazı parçalar, bazıları farklı olmuş, içerisinde değişik şeyler de yapılmış. Yani bir ne diyebiliriz buna? Collaboration, yani bir ortaklık diyebiliriz. Yani böyle
0: Evet.
1: yapılmış.
0: Ama
1: Şimdi
0: esas şey Gershwin'in.
1: tabii ki bütün direkt
0: Bütün direkt
1: Gershwin'in her
0: Gershwin'de.
1: şey Porgy
0: Bunu
1: Bess'ten.
0: şey için yapmışlar sanıyorum. Ben öyle okumuştum bir yerde. Yani başka operası olmayan yerlere de ulaşsın. Bu operayı
1: Ha.
0: oynamak hani zor. Anladın mı? Her yerde opera yok. O
1: Belki de tam
0: devirde
1: bilemiyorum. Bunu yapan adam da
0: daha çok
1: Alex
0: yaygınlaşsın diye yani.
1: olabilir. Alexander Korij diye bir adam. Film müziği bestecisi aslında. Kendisinin orijinal işi bu. O da böyle kendine üstlenmiş. Demiş ki fantazi yazayım demiş. Fantazi yapayım. Porgy
0: Ha bu
1: and Bess Opera.
0: suite'in dışında bir de suite var. Ben ondan bahsettim. Bu
1: Hayır.
0: fantazi.
1: Bu fantazi
0: Ha bir de
1: bu.
0: suite
1: Bu
0: de öyle.
1: zaten
0: Suite de
1: keman
0: öyle.
1: ve orkestra
0: 10
1: için.
0: dakikalık konser suite'i yapılmış bir de
1: O
0: bunda. Ha
1: ayrı,
0: ayrı.
1: doğru.
0: Evet
1: Porgy
0: evet.
1: and Bess'te ama orada şan var yani, ses
0: Evet.
1: var. Yani burada bu yok, benim sana söyleyeceğim. Bu tamamıyla keman düşünülerek yapılmış ve keman orkestra için bir düzenleme yapılmış. Böyle bir fantazi Porgy and Bess üzerine Gershwin'in eserinden.
0: Bu daha değişik,
1: Ha,
0: evet.
1: alıntı diyelim. Yani içinde bazen birebir de olanı var. Ama mesela o tema başlıyor diyelim, o şarkı var içinde, bildiğimiz, şimdi göreceğiz, bazılarını tanıyoruz. O var ama içinde bazı bu düzenlemeci olan Alexander Korucu'nun fikirleri de var, anladın mı? O zaman bu yeniden
0: Yeniden, evet.
1: inşa gibi bir şey oluyor diyebiliriz. Hani böyle yapıyorlar birçok besteci, bilinen şeyleri alıp kendine göre bazı fikirler de katarak yeni bir beste gibi sunuyor. Aslında bence biraz da öyle bir
0: Yeniden
1: şey. Yani
0: yazıyor
1: ama
0: ya.
1: ağırlık Gershwin, tabii bunu söylememiz lazım. Bütün bunları söyledikten sonra şimdi keman bir orkestra için olacak bu fantazide hangi bölümleri ben seçtim? Çünkü bölümler fazlaydı. Ben sadece buradan dört bölüm seçtim. Bir tanesi birinci bölüm. It ain't necessarily
0: Evet,
1: so.
0: tanınmış
1: Evet,
0: bölümler
1: bu
0: değil mi?
1: çok
0: Çok
1: önemlidir.
0: önemli.
1: Ondan sonra ikinci seçtiğim
0: Evet,
1: Summertime.
0: tamam
1: Yani
0: işte.
1: zaten
0: Zaten can damarı.
1: değil mi? En ünlülerden bir tanesi. Üçüncü My Man's Gone Now.
0: Evet,
1: Bu
0: o da
1: da
0: çok
1: güzel bir
0: sevilen.
1: şarkı. Porgy and Bess'teki şeylerden birisi. Efendim ve son bölümde tamamıyla bizim
0: Bağımsız mı?
1: Alexander Korucu'nun yaptığı, zaten isimden belli. Yani diğerleri bak hepsi zaten Gershwin'in yaptığı parçalar. Yani Porgy and Bess'teki şeyler. Olduğu gibi temalar ama bu farklı bir şey. Kadans ve final diyor. Burada bir kemana kadans yazmış Alexander Korucu. Tabii ki kafayı biraz Gershwin kafasıyla yazıyor. Bir de bir final koymuş sonuna. Böyle
0: Ya
1: bitirmiş bu
0: çok merak
1: fantaziyi.
0: ettim.
1: Evet, bu yani çok fazla seslendirilmediğini düşünüyorum. Belki dinleyenlere de ilk kez dinleyecek insanlar, dinleyenlerden olacağını düşünüyorum. İlginç bir yorum. Bakalım kimler bunu seslendiriyor. Rachel Colli d'Alba keman. Orkestra Nacional de Pays de la Noire da John Axelrod yönetiyor. Bakalım geliyorlar, nasıl bir şey çıkacak.

0: Harika yani, bayağı solo keman ve orkestra
1: Aynen.
0: hiç, değil
1: Yani
0: mi?
1: işte konçerto gibi bir şey
0: Konçerto
1: yani.
0: gibi bir şey.
1: Bir nevi
0: Bir
1: yani
0: nevi
1: işte
0: küçük.
1: belki
0: Daha da
1: böyle
0: bütün bölümlerde var mı başka?
1: var
0: Senin
1: var.
0: seçtiğin bölümler
1: Burada
0: bunlar, değil mi?
1: benim seçtiklerim bunlar ama zannediyorum.
0: Ama en can alıcı bölümleri
1: Evet
0: seçmişsin
1: evet
0: sen.
1: işte yani burada belki bir ya da iki bölüm
0: Ah,
1: daha var
0: çok
1: benim
0: çok çok
1: almadığım.
0: hoşuma gitti. Çok değişik. Ya zaten bu operayı opera
1: Evet.
0: geleneğinden uzak diye yerden yere de vurmuşlar yani, biliyor musun
1: Tabii
0: ya?
1: canım çünkü
0: Şarkı
1: birazcık
0: yazmışsın. Bu aryalar
1: ha.
0: nerede demişler.
1: Tabii ki.
0: Gershwin'de şeyi aksini savunmuş. Verdi'nin operalarını Bizet'in Carmen'ini örnek göstermiş. Çok
1: Doğru.
0: da doğru yapmış yani.
1: Doğru çünkü onlar da şarkı
0: Öyle
1: yazıyor.
0: yani.
1: Yani bildikleri bel canto metodu
0: Tabii
1: değil
0: ki
1: yani.
0: öldükten sonra gelmiş bu operanın esas başarısı. Gershwin
1: Evet.
0: öldükten sonra.
1: Tabii.
0: Londra'dan St. Petersburg'da İtalya'ya kadar yayılmış ve La Scala'da sahnelenen ilk Amerikan operası olmuş Porgy
1: Çok
0: ve
1: güzel.
0: Bess.
1: Ne güzel
0: Ya, değil
1: işte.
0: mi?
1: Bu da büyük bir
0: Evet,
1: olaydı.
0: geldik sahnemizin kapanışına.
1: Allah
0: E
1: Allah.
0: tabii sen kapatıyorsun.
1: Ha bende.
0: Tabii ben artık kapattım şeyi.
1: Aa o zaman şöyle bir şey
0: Müzik
1: söyleyeyim.
0: hazinemi kapattım.
1: Tamam peki kapattın ama ben de şöyle güzel bir şey yapayım o zaman.
0: Yap
1: Çünkü
0: bakalım.
1: herkes belki de şimdi diyor ki ya kardeşim bu adamın en meşhur eseri demin başta bahsetmiştin sen bir gece
0: Rhapsody
1: daha.
0: in Blue.
1: Adam meşhur oldu yani Rhapsody in Blue. Ya nerede bu insan hiç olmazsa
0: Bir
1: biraz
0: lokma değil mi? Bir
1: ya bir şey
0: ucundan
1: koy
0: bir
1: ya
0: şey
1: yani ne
0: gösterir, bir
1: bileyim.
0: ölçü.
1: Değil mi? Bir şey çalın dedi. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Bu aklıma geldi. Bak çok enteresan. Acaba böyle bir şey bazen düşünüyorum ben başka eserler içinde uzun senfoniler şuna. Acaba bunları böyle özet olarak sanki bir filmin fragmanı gibi böyle. Tamam ama tabii
0: Her
1: ustaca.
0: eserden de yapılmaz ama zor
1: Aa,
0: iş o.
1: yapılabilir ama ustaca
0: Ustaydı,
1: birleştirici.
0: evet.
1: Çünkü
0: Sen yapacaksın.
1: ben yapacağım. Vallahi kafaya koydum. Yani cümleleri kaybetmeden temaları birbirleriyle güzel bağlantılar kurarak öyle yani rastgele eline makası alıp
0: Yok,
1: sansür
0: güzel
1: gibi
0: bir
1: çak
0: montaj yapar
1: olamaz
0: gibi.
1: yani öyle güzel yapacaksın ki zaten o zaman da sana diyecekler ki aferin. O aferini almak için yoksa herkes yapar koy önüne notayı kes
0: Tabii.
1: oradan bunu çaldı olmaz. Şimdi burada yapmışlar bunu yapmışlar.
0: Hangi
1: Efendim
0: esere yapmışlar?
1: bu Rhapsody in Blue demin bahsettim tabii doğru söylüyorsun. Bunu Little demişler. Little Rhapsody in Blue.
0: Ne
1: Küçük
0: güzel, küçük
1: küçük bir.
0: rapsodicik.
1: Aynen. Ha biz
0: Mavicik.
1: burada şimdi bir
0: Tabii
1: özet.
0: mavi değil biliyorsun,
1: Yok
0: oradaki
1: yok.
0: blue değil mi?
1: Mavi
0: Öyle
1: değil tabii.
0: yerleşmiş.
1: Doğrudur. Şimdi biz burada hakikaten bu eserin özetini göreceğiz yani fragman olarak ve çok güzel de başarılmış. Bu ne kimler yapmış dersen Barcelona klarinet kuarteti gelecek.
0: Allah Allah.
1: Evet
0: Dört
1: o
0: klarnet mi
1: dört
0: çalacak?
1: klarnet. Ama bunun içinde bas klarnet falan var.
0: Ha.
1: Çok hoş olacak yani. Şimdi dinlediğimizde göreceğiz ki yani bu iş tutmuş yani güzel olmuş. Yani ben diyorum ki eğer program bitiyorsa böyle
0: Bitiyor.
1: bitsin.
0: Harika
1: Böyle
0: bitiş.
1: bir bitirelim diyorum. Lafı sana bırakıyorum o zaman. Bir şey söyleyecek misin?
0: Yok, dinleyelim sonra ve kapanışı yaparız,
1: Ha o
0: veda
1: zaman
0: ederiz.
1: diyorsun.
0: Evet.
1: Peki bir dinleyelim bakalım değil
0: Bozmayalım
1: mi? Bir
0: şeyi,
1: de konuş.
0: gidişatı. Evet.
1: Tamam hadi geldiler bakalım.

0: Gerçekten.
1: Ha
0: İyi ki sana
1: işte.
0: bırakmışım yani bu
1: Ya
0: sahnenin
1: gördün mü
0: tozunu
1: nasıl?
0: attırdılar. Ne kadar güzel. Dört
1: Çok hoş.
0: klarnet değil
1: Çok
0: mi?
1: hoş.
0: İnanılmaz.
1: Böyle şakıdılar bülbül gibi.
0: Evet.
1: Ama işte
0: Eser de
1: güzel
0: güzel.
1: çıktı tabii. Zaten yalnız pardon lafını keseceğim şimdi hemen. Dikkat edersen zaten bu nasıl başlar bu Rhapsody in Blue? Bir klarnetle
0: Evet,
1: başlar.
0: doğru. Ya.
1: Uy, girer böyle bir glissandoyla falan. O yüzden de
0: O
1: yani
0: yüzden
1: bunlar
0: hiç
1: iyi düşün.
0: yadırgamadık. Çok
1: Bence de
0: iyi.
1: iyi
0: Devamını
1: düşünmüşler.
0: getirmişler.
1: Aynen.
0: Başlayıp
1: Ondan
0: bitirmişler.
1: sonra da klarnetlerle
0: Evet, biz
1: devam.
0: de başladık ve bitiriyoruz.
1: Bitirelim bakalım.
0: Birliktenin sahne ışıklarını artık söndürme vakti geldi.
1: Aa,
0: Çattı.
1: evet.
0: Sevgili dinleyenler, Birliktenin sahne ışıklarını birlikte program yapmaktan son derece keyif aldım. Değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Aromsa Oda Orkestrası sezon açılış konserini veriyor. Heyecanla beklenen bu konseri Borusan Kresi'nin davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getireceği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Soruyu tekrar ediyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir konserle açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getirdiği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismi Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Merhaba, Klasik Tatlara hoş geldiniz. Ben Nurduran Duman. Klasik tatlarımdan kimini bir seçkiyle sunmak üzerine düşündüğümde, her zaman nasıl yapıyorsam yine öyle, o bütüncülü gözeten alışkanlığımla, sanatın farklı dilleri arasındaki sınırların geçiştiği bir akış hayal ettim. Bu programda üzerimde derin etkisi olan ressamları, onların tuvalleriyle diyaloğa giren kendi şiirlerim, tiyatro oyunlarımdan bir metinle yan yana getiriyorum. Resim sanatının şair ve oyun yazarı olarak benimsediğim yaratım algımda, poetikamda açtığı bu özel çağrışım alanını aynı duyuşla dinlediğim müzik yapıtlarıyla genişletiyorum. Fırçanın bıraktığı izden dizelere, sözün ese geçtiği yerden notalara uzanan bu yolculukta, bu üç sanat disiplini birbirine dokunurken benim alımlayış evrenimde nasıl yankılanıyor? Birlikte dinleyelim. Ressamlara geçmeden önce Arnold Schönberg'in Renkler adlı yapıtını sunmak isterim. Schönberg burada aynı müzikal düşünceyi farklı çalgıların tınalarına dağıtarak ses rengini de ezgi gibi değişen ve gelişen bir müzikal anlatıma dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yolculuğumuz Vincent van Gogh ve onun Yıldızlı Gece tablosuyla başlıyor. Kimi küresel algı, Yıldızlı Gece'deki helezonik devinimi, kara bir alev gibi göğe uzanan serve ağacını ressamın ruhsal çalkantılarına, zihinsel karmaşasına yorar. Gökyüzü bir kaos olarak etiketlenir. Kimi algıya göre ise ressamın fırçasındaki başka bir şeydir. Bana göre de bu fırçadaki her şeyi birleyen titreşimin darbeleridir. Van Gogh doğada, özellikle yıldızlı gecelerde korkutucu bir boşluk değil, insanı sarıp sarmalayan, ürkütücü belki ama coşkusunun kaldırılması güç bir hayret bulur. Bu hayretin dizelerimdeki yankısını Bakı şiirinde görebiliriz. Program boyunca okuyacağım tüm şiirler gibi Bakı'da Tekin Yayın Evi'nden çıkan şiir Sana Verilecek Kötü Haberim Yok kitabımda yer almakta. Çırpınan çarpan lav nicedir yürüyor alnının çatısına. Gözlerinde süzülen uzay gemileri, Mars yapımı uydular. Nicedir bekliyor geçmesini haresinden göbek deliğinin ve kalbin, çelik, pamuk, naftalin, kara maddesinden. Ne nicedir, nicedir ne boy atıyor, en veriyor köklerine. Hem gökler gözlüyor aşmasını. Göğsün kafesi çetin, ağır metin iman tahtası. Hangi çatlak iz verecek, nereden girecek o ışık? Bu alev dağınıklığı nasıl toplanacak bulup da o tümsek yutağı? Nasıl seçilecek asıl Adem elması? Sana sevmek gerek, sana sevmek, sevmek, sevi sana. İster savrul omuz başlarında harman başın bin nebula, ister durul yiterek gezgin eriyik gövdenin yamaçları. Sana sevmek gerek, sana sevmek, sevmek, sevi sana. Şiirdeki kara madde ve nebulalara savrulan o devinim, müzikte doğrudan bu tabloya adanmış bir yapıtta kendi uzamını bulur. André Dutilleux 1977 tarihli bestesinde tanılar, uzam, hareket ya da yıldızlı gecede kemanları ve viyolaları partisyondan bütünüyle çıkarıp viyolenselleri şefin çevresinde yarım daire biçiminde konumlandırarak tablodaki sarmal dönüşü sahne geometrisine taşır. Tahta ve bakır üflemelilere eşlik eden vurmalı çalgılar ile Celesta, yıldızların parıltısını yansılarken kontrbaslar gecenin yükünü sırtlanır. Keman ve viyolaların yokluğuyla sahnede açılan akustik boşluk, tablodaki sonsuz uzamı ve şiirdeki kara maddeyi aynı sessel frekansta buluşturuyor olabilir mi? Dinleyelim.

Gök yerleşmiş göle. Gök yerleşmiş göle. Bulutlar, uçan halı. Adımladık, adımlıyoruz ayı yürüyüşünü. Üstünden geçiyoruz dansının, suyla zamanın. Uçuşarak hidrojen etekleri süzülüyor yanımızdan, başımızdan. Tan, saçıp saçılarak tarçından maviye, elmastan arıdan. Tarlalar, bahçeler beziyoruz yerin ipeğini. Öğreniyoruz biz de ekip biçmeyi, ışığı. Şiirin daha ilk dizelerinden göğün göle yerleştiği, ışığın suyla zamanla dans ettiği bu dünyanın hangi ressamın fırçasından dem vurduğunu sezmek güç olmasa gerek. Monet'in özellikle Nilüferlerinde Van Gogh'taki her şeyi devinimiyle sarmalayan gök artık yukarıda değildir. Yerin yüzüne, suya inmiştir. Su, göğü, ışığı, zamanı birleyen derin bir ayna olmuştur. Ressam aynı Nilüferler göletine fırçasıyla kezlerce bakar. Değişen çiçeğe, zamana, en önemlisi de ışığa. Şimdi çalacak olduğum Sudaki Yansımalar yapıtını Claude Debussy doğrudan Claude Monet tablolarından yola çıkarak bestelememiştir. İki adaş sanatçının birbirinden bağımsız yürüttüğü ışık ve yansıma araştırması bana hep ilgi çekici gelir. Monet, nesnelerin kesin çizgisini renklerle dağıtırken Debussy de klasik armoninin katı kurallarını sesin rengiyle eritir. Besteci, belirli bir melodi çizgisini takip etmek yerine piyanonun pedallarını ustaca kullanarak notaları birbirine karıştırır. Sesler suya düşen damla halkaları gibi iç içe geçer. Su yüzeyindeki o saydam dalgalanma, Debussy bestesi sudaki yansımalar ile müziğin kendi akışına dönüşür. Dinleyelim.

yeniden döner. Holan için ağaç, görünenle görünmeyenin sınırında duran, yaşamın enerjisini içinde taşıyan titreşimli bir varlıktır. Ve her karşılaşmada ona başka bir yaşam hareketini, gizli bir nabzı gösterir. Benim Holan'ın bu sessiz eşliğine dahil oluşum, 2018'de uzaklardan gelen bir davetle başladı. Fransa'daki Paul Valéry Müzesi, kalıcı koleksiyonundaki yapıtları şiir sanatının gözüyle yeniden izlemeye açan dev bir kitap hazırlıyordu. Bir matbu sergi niteliği taşıyan Resim ve Şiir adlı bu proje, 17. yüzyıldan bugüne uzanan yapıtları şiirle buluşturuyordu. Dünyanın dört bir yanından, aralarında Adonis, Victor Rodriguez Nunes'in de bulunduğu şairler bu çalışmaya davet edilmişti. Böylece farklı dillerden ve kültürlerden süzülüp gelen çağdaş dünya şiiri bu kitabın sayfalarında resimlerin karşısında çok sesli bir koro kuracaktı. Bana ulaşan mektupta müzenin koleksiyonundan seçilmiş 3 farklı ressama ait 3 yapıtın görseli yer alıyordu. Bu resimlerden biriyle bağ kurarak yeni bir şiir kaleme alıp alamayacağım soruluyordu. Görseller arasında Holan'ın ağacını görünce hem şaşırdım hem de heves duydum. Uzun süredir üzerine kafa yorduğum Ağaç Bilir adlı şiir dosyamın şiirlerini yazmaya başladığım bir sıraydı. Ağaca dışarıdan bakmak yerine gövdesine yerleşmek fikri çevresinde kurduğum şiirlerden bir dizi oluşmaktaydı. Şimdi okuyacağım edim şiiri Holan ile bu yaratım sürecinin kesişmesinden ortaya çıktı. Şimdi o kitapta ağacıyla bakışmakta. Şiiri okuduktan hemen sonra Toru Takemitsu'nun orkestrayı bir orman gibi kurguladığı yapıtı ağaç çizgisini çalacağım. Bu parçada bir ses başka bir sesi çağırıyor, bir hareket diğerine ulanıyor. Duyduğumuz esler müziğin kesildiği yer değil, doğanın her an dolup dolup taşan ama eksilmeyen kendi boşlukları. Şimdi önce ressamın dışarıdan bakan gözünün şiirle ağacın gövdesine yerleşmesini, sonra da notalarla göğe doğru yükselmesini dinleyelim. Edim. Alexander Holland'ın fırçasındaki bitimsiz devinimler için. Ağacın gövdesine yerleştin mi bilirsin rüzgarı? Sevincini görünür olmanın, örüp bağlarken ucunu kelebek düğümlerle dalların. Çekiliyor parçacıktan dalgaya ışık yaygısı. Toprak içine dalan, seyreden hava yuvarında. Olmuşlar, olacaklar, zamandaki tüm anlar. Yerleş iyice inişine sudan geçenlerin, geçişenlerin yükselişine suyla. Yerleş iyice inişine sudan geçenlerin, geçişsin yükseliş seninle suya. Yerleş iyice bil inişini sudan geçenlerin, geçişenlerin yükselişini suyla.

0: Korsan Klasik.
1: Joan Miró tuvalin karşısına geçtiğinde yalnızca resim yapmıyordu. Şekilleri, çizgileri, renkleri birer sözcük gibi kullanarak kendine ait yeni bir dil kuruyordu. Onun dünyasında yıldızlar, aylar, kuşlar, gözler bu görsel alfabenin en temel harfleriydi. Miró kendi gökyüzünü sınırları olmayan çocuksu bir neşeyle, bir o kadar da derin bir felsefeyle inşa ediyordu. Bizim göğümüz var şiiri de doğrudan onun bu eşsiz diline, şekilden boyadan sözcüklerine bir sesleniş olarak doğdu. Bizim göğümüz var. Miró'nun şekilden boyadan sözcüklerine. Düşün içinden öte bir düşe. Açılır kapanır bir yıldız kapı. Derinden biçilmiş, teyillenmiş hafifçe. Görünmez iğneyle göğün eteğine. Bizim bir göğümüz var. Gözden gemilerimiz, kirpikten kanatlarımız, bir bakışmamızla bizim bir uçuşumuz. Gülmenin biçimlerini çalışıyoruz. Hayatın başka meydan okumalarını. Şimdi bu şiirden düşten, müzikten düşe geçelim. Az önce Holland için dinlediğimiz Tori Takamitsu'ya geri dönelim. Besteci bu kez dinleyeceğimiz yapıtını doğrudan John Miró'ya adıyor. Gökkuşağına, Palma'ya doğru. Yapıtın adındaki Palma, Miró'nun uzun yıllar yaşadığı, çalıştığı kent. Bu parçada Miró'nun resmindeki o serbest dolaşımı başka biçimde duyabiliriz. Sesler tek bir çizgide ilerlemek yerine renk değiştiriyor gibi birbirlerine yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Gökyüzünde biçim biçim açılan bir görüntü gibi sürekli değişiyor, dönüşüyor.

Yalan. Ouroborus'um ben. Kuyruk yiyenim. Kendi kendimi hem döller hem yok ederim. Bir su başında gılgamış yorgun düşmüş uyurken onun yerine ölümsüzlük otunu yiyenim. Hep birilerinin yerine bir işler edenim. Çin'de salyası döl yerine geçen dragonum. Kadınlara anne ederim. Brezilya'daki kısır tüpü Guarani kadınlara anne olsun diye kalçalarını döverim. Afrika'da çok velerin zifah yatağının altına konan tahta heykel benim heykelim. Önce Tanrı dersiniz, yaşamın, ölümsüzlüğün simgesi. Sonra ölüm dersiniz, cennetten kovulmanıza sebep olanız ya biz. Bir karar verseniz. İnsan değişir. Düşüncesi en oynak, en güvenilmez şeydir. Bir an iyi olan düşünce anında kötüleşiverir. Düşünce benden daha kıvrak bir şeydir. Ben yeşil yılan, bir adımda şahmaran, sevgisinden korkup sevilene kızan aşıktan gayrısının öfkesine saygı duymam. Nedir bana olan bu öfkeniz? Dante'nin İlahi Komedyası'nda ben boğmuyor muyum hırsızı? Büyük İskender'e yol göstermedim mi? Apollo'nun oğlu Lamos'u ben büyütmedim mi? Bu öfke niye? Evliya Çelebi şahidimdir. Nuh'un gemisindeki deliği ben tıkamadım mı kuyruğumla? Kimse düşünmez. Hani bizim sevgiden payımız? Hiç incinmez. Bize dokunulmaya ihtiyaç duymaz mıyız? Ya sabrım ve sükunetim? Nerelerde yaşıyorum hiç sordunuz mu? Hangi karanlık ve soğuk dehlizlerde hayata yollar açıyorum? Kötülük ve hastalıklar yutuyorum. Hemen her kültürün tıp sembolü olmam boşuna mı? Bunun da mı anlamı yok yıllardır süre gelen bu işaretin? En iyisi gelin laf etmeyin dilimin çatalına. İçinizdeki dedikoducuyu, çatal dilli arabozucuyu benden bilmeyin. Zülfikar'a benzer, bir yanı şiir, bir yanı şifadır benim dilimin. Kuyruğunu ısıran Ouroboros ben. Kısır döngüye, sonsuzluğa, paradokslara bile ilham veren ben değil miyim? Sonum başlangıcımdır. Bir su başında gılgamışın ölümsüzlük otunu yuttumsa yazgımdan. O gün bugündür telli pullu gömleğim hep pırıl pırıl, hep yenidir. Sürünerek ölmemek nasıl bir ölümsüzlükse. Saygı duyulup da sevilmemek. Vay benim üçgen başın, kalın küt kuyruğum. Ah bu başımı vuran ben değil miyim taşa toprağa, gövdemi çöle sıcağa sunmadım mı? Tuza yıldıza sürdüm, kazıdım, kendimin içinden sayısız kere sayısız çıktım. Pul pul döktüm de şu anlamı, değiştiremedim işte gene de yazgımı. 2022'de Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Sonun Başlangıcımdır adlı oyunumdan bir kesiti, Yalan Tiradını paylaştım sizinle. Telli pullu gömleğin altındaki o kadim ve çok atmanlı dünya, Gustav Klimt'in fırçasından da güçlü bir karşılık alıyor çünkü. Klimt yalnızca yalanı değil, bu tirattaki o ebedi döngüyü, yaşamla ölümün birbirinden ayrılmazlığını da resmeder. İnsanlığın ölümsüzlük arzusu, tarih ve mitolojinin derin katmanları, doğumla ölüm arasındaki kesintisiz ilişki, altın varakların altında parlayan bedenler yılanın yenilenen pulu gibi zamanın içinden geçer Klimt'te. Yılanın bilgelik ve ağır çelişkilerle dolu yazgısı Arnold Schönberg'in notalarında da yankısını bulur. Schönberg, aydınlanan gece yapıtını, karanlık bir ormanda yürüyen iki insanın sırrını, suçluluk duygusunu ve arınmasını anlatan Richard Demel'in dizelerinden esinlenerek besteler. Müzik, yılanın dehlizlerde süründüğü gibi sancılı ve tekinsiz adımlarla başlar. Yapıtın içindeki saklı utanç, yılanın binlerce yıldır sırtında taşıdığı haksız yargıyla buluşur. Ancak müzik ilerledikçe zehir şifaya, yük kabulleneşe dönüşür. Yılanın taşa toprağa sürtünüp eski derisini atması, içinden pırıl pırıl yeni bir gövdeyle çıkması gibi Schönberg'in de yaylıları karanlıktan sıyrılıp ışıltılı, saydam bir ortama geçer. Şimdi karanlık ormanda başlayıp parlayan gökyüzüne ulaşacağımız bu yol müziğine kulak verelim.

0: Ben Nurduran Duman.
1: Rengin, sözün ve eskinin bu geçişken yolculuğunu uğurlamak için programımızın sonunda kulak vereceğimiz yapıt Giorgio Ligeti'nin Lontano kompozisyonu. Bu yapıtta sesler birbirine örülerek uzaktan duyulan bir doku gibi beliriyor, sonra yeniden dağılıyor. Program boyunca resimlerin, şiirlerin ve müziklerin bize taşıdığı ne varsa bu ses evreninde dolaşıp dursun artık.

Ülkemizin kültür ve sanat yaşamına büyük katkılar yapan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Doktor Nejat Eczacıbaşı'yı saygıyla anıyoruz. Doktor Nejat Eczacıbaşı 5 Ocak 1913 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokul yıllarında keman çalarak müzikle tanıştı. Lise eğitimini İstanbul Robert Kolej'de tamamlayan Eczacıbaşı, yüksek öğrenimi için kimya dalını seçti. Kimya öğrenimi için Almanya'ya gitti. 1934 yılında Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nden kimya diploması alan Nejat Eczacıbaşı, daha sonra Amerika'ya giderek Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Amerika'dan sonra Berlin Üniversitesi'nden kimya doktoru unvanını aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Eczacıbaşı, 1940'larda kurulan Eczacıbaşı İlaç Fabrikası'yla iş hayatına atıldı. Türkiye'de ilaç sanayinin gelişiminde önemli rol oynadı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'da bir festival düzenleme hayalleri kurmaya başlayan Eczacıbaşı, bu hayalini gerçekleştirebilmek için uzun yıllar büyük bir inançla çalıştı. 1971 yılında Kültür Bakanlığı'nın kurulmasıyla birlikte Nejat Eczacıbaşı'nın festival heyecanı da iyice arttı. 1972 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın temeli atıldı. Vakfın kuruluşunun ardından ilk İstanbul Festivali 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Festival yurt içi ve yurt dışında geniş yankı uyandırdı. 1974 yılında Avrupa Konseyi İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın dünyadaki sanat festivalleri arasında yakaladığı başarı dolayısıyla Doktor Nejat Eczacıbaşı, Aydın Gün ve Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Daire Başkanı Büyükelçi Semih Günver'e madalya verdi. Her iş adamının toplumun gelişimine katkıda bulunmak gibi sosyal bir sorumluluğu olduğuna yürekten inanan Doktor Nejat Eczacıbaşı, bu inancını hayata geçirmek için İstanbul Kültür Sanat Vakfı başta olmak üzere Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı gibi birçok vakfın kuruluşuna ve yaşamını devam ettirmesine destek oldu. Eczacıbaşı sanat ve toplumla iç içe geçmiş 80 yılın ardından 1993 yılında aramızdan ayrıldı. Yaşamı boyunca sanata kol kanat geren, sanatın sevilmesi ve gelişmesi için çaba gösteren Doktor Nejat Eczacıbaşı'nın anılarını topladığı, kuşaktan kuşağa ve aramızdan ayrılışından kısa süre önce tamamladığı İzlenimler, Umutlar adlı kitapları Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı Yayınları tarafından yayınlanmış kitaplar arasında yer alıyor.

0: Borusan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

İnsanın yaratıcı ruhu en ilkel topluluklardan bu yana içinde yaşadığı toplumun aynası olmuştur. O toplumun korkularını, arzularını ve umutlarını bazen bir mağara duvarına çizdiği figürlerle, bazen bir ritüel dansla, bazen de bir dizeyle ifade etmiştir. Ancak bu ifade özgürlüğü, gücün tek elde toplandığı, sorgulamanın ve eleştirinin yasak olduğu rejimlerde, yani diktatörlük ve baskı ortamlarında temelden sarsılmıştır. Bu dönemlerde sanatçı sadece estetik kaygılarla değil, aynı zamanda hayatta kalma ve varoluş mücadelesiyle de karşı karşıya kalır. Sanatçı bu baskı ve terör ikliminde ya iktidara boyun eğerek onun propagandasını yapan bir araca dönüşür ya da varoluşunu tehlikeye atma pahasına direnişin ve sessiz bir çığlığın sembolü haline gelir. Bugün 20. yüzyılın en çalkantılı sahnelerinden biri olan Sovyetler Birliği'nin müzik dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Baskı, ideoloji ve hayatta kalma mücadelesi arasında şekillenen bir sanat dünyası. Sahnede bu zorlu dönemin iki büyük bestecisi var, Dmitri Shostakovich ve Dmitri Kabalevski. İki Dmitri, iki farklı yol, iki farklı kader.

1930'ların Sovyetler Birliği'ndeyiz. Bir tarafta mutlak gücün sahibi Joseph Stalin, diğer tarafta ise hayatın her alanına sızan ve sanatı bile tek bir kalıba sokmaya çalışan bir ideoloji, sosyalist gerçekçilik. Bu ideolojiye göre sanat yalnızca halka hizmet etmeli, umut dolu, anlaşılır olmalı ve devrimin ruhunu yüceltmeliydi. Soyut, bireysel ve karmaşık olan her ifade biçimi batılı yozlaşma olarak damgalanıyordu. Artık her nota, her kelime titizlikle ideolojik bir terazide tartılıyordu. Müzik de bu baskıdan nasibini aldı elbette. Bir besteci için biçimcilik suçlaması, yalnızca bir estetik eleştiri olmanın ötesinde bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti. Besteciler kaleme aldıkları her melodide, acaba bu satırda hayatımı mı riske atıyorum sorusuyla yaşar olmuşlardı. Besteciler Birliği ise Komünist Parti'nin adeta bir uzvu gibi çalışıyor, ödüllerden cezalara, kariyerlerden itibar kayıplarına kadar her şeyi merkezden kontrol ediyordu. Sanat artık özgür bir yaratma alanı değil, acımasız bir hayatta kalma arenasına dönüşmüştü.

bu baskı ortamında iki farklı karakter ve iki farklı kariyer yolu ortaya çıktı. İlk olarak modern klasik müziğin en büyük dehalarından biri olarak anılan Dmitri Shostakovich. Dışarıdan bakıldığında kırılgan, utangaç ve sinirli bir adam. Ancak müziğinin derinliklerinde bir deha, bir isyan ve tarifsiz bir ıstırap gizli. Genç yaşta parlayan bu yetenek bir dönem ülkesinin gururuydu. Ancak ne yazık ki bu gurur onu rejimin hışmından korumaya yetmedi. İkinci figür Dmitri Kabalevski. O da yetenekli bir besteci. Shostakovich'in aksine daha geleneksel ve melodik bir dil kullanıyor. Fakat en önemlisi Kabalevski sistemin ta kendisi. Partinin güvenilir bir üyesi, Besteciler Birliği'nin yöneticilerinden biri ve devlet nişanlarıyla onurlandırılan bir isim.

1904-1987 yılları arasında yaşayan Dmitri Kabalevski ve 1906-1975 yılları arasında yaşayan Dmitri Shostakovich benzer sosyal ve politik koşullarda yetişip eser verdiler. Shostakovich karmaşık, duygusal derinliği yüksek, zaman zaman modernist ve hatta atonel öğeler taşıyan eserler besteledi. Müziği ikiliklerle doluydu. Sosyalist kabul edilen eserlerinin ardında bile hep gizli bir direniş vardı. Kabalevski ise Moskova Konservatuvarı'nda hocalık yaptı ve rejime sadık, halktan kopmayan besteleriyle Sovyetler tarafından desteklendi. Onun müziği modernist karmaşıklıktan uzak, açık, yalın ve melodik bir yapıdaydı.

0: Dimitri Kabalevski'nin Opus 23 Sol Minör 2. Piyano Konçertosu'ndan 2. bölümü dinledik. Mikael Korstig'e Alun Francis yönetimindeki Kuzey Almanya Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Shostakovich ve Kabalevski'nin yolları her ikisi de Moskova Konservatuvarı'nda eğitim görürken kesişti. Nikolay Miyaskovski'nin kompozisyon sınıfında tanıştılar ve aralarında derin bir dostluk başladı. Ama sanatla siyasetin karmaşık ilişkisi Sovyetler Birliği'ndeki bu baskıcı dönemde dostluklarını sanayacaktı. Shostakovich'in 1934'te premieri yapılan Mitenskli Lady Macbeth operası hem Sovyet müzik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri hem de dostluklarının adeta turnusol kağıdı gibiydi. Nikolay Leskov'un 1865 tarihli kısa romanından uyarlanan eser, premierden itibaren ülke içinde büyük bir başarı yakaladı. Hikaye, Rus taşrasında yaşayan Katarina İzmailova'nın mutsuz evliliği ve boğucu ortamda duyduğu yalnızlıkla başlıyor, sevgi ve özgürlük arayışıyla genç işçi Sergey ile tutkulu bir ilişkiye sürüklenişiyle düğümleniyordu. Bu yasak aşk sonunda cinayetlere yol açan trajik bir zincire dönüşüyordu. Shostakovich eserinde Katarina'yı sadece günahkar bir kadın olarak değil, kendi hayatını kurmak isteyen ama içinde bulunduğu boğucu düzen yüzünden çıkışsız kalan biri olarak resmetti. Müzik hem büyük bir tutku hem de sert bir ironiyle doluydu. Kimi yerde coşkulu aşk sahneleri, kimi yerde ise karanlık ve neredeyse grotesk bir hava vardı. Böylece Shostakovich sıradan bir suç hikayesini özgürlük arayışının ve baskının dramına dönüştürmüştü. Rus halkı tarafından çok sevilen bu eser, 2 yıl aralıksız süren turnelerle tüm ülkeyi gezdi. Ta ki 1936'da Stalin eseri izleyinceye dek. Shostakovich'in yalın gerçekçiliğini, kadını merkeze koyan güçlü anlatımını ve toplum düzeniyle dalga geçen tonunu uygunsuz bulan Stalin, adeta dehşete kapılmış bir şekilde Bolşoy Tiyatrosu'nu terk ettiğinde henüz son perde bile bitmemişti. 2 gün sonra Stalin'in bizzat onayladığına şüphe olmayan Müzik Yerine Karmaşa başlıklı imzasız bir makale Pravda gazetesinde yayınlandı. Bu yazı Shostakovich'i açıkça hedef alıyor, müziğini biçimci ve halk düşmanı olarak damgalıyordu. Bu trajik dönüm noktasını daha iyi anlamak için Mitenskli Lady Macbeth'in 3. perdesinden sarhoş köylünün cesedi bulması sahnesini dinleyelim şimdi. Bu sahnede Katarina'nın zehirlediği kayınpederinin cesedi sarhoş bir köylü tarafından bulunuyor. Shostakovich bu trajikomik sahne için inanılmaz derecede kışkırtıcı bir müzik yazmış. Müzik, köylünün kekeleyen, şaşkın ve korkak halini yansıtırken aynı zamanda olayın grotesk ve absürt doğasını da gözler önüne seriyor.
1: Блок битолька причина, фача причина, сидане гоца.

Şostakoviç'in Mitenskli Lady Macbeth operasının 3. perdesinden Sarhoş Köylünün Cesedi Bulması sahnesini Mstislav Rostropovich yönetiminde 1979 yılında yapılan bir kayıttan dinledik. Müzik Yerine Karmaşa başlıklı Pravda makalesi, Şostakoviç'in özgür yaratıcılığına indirilen ölümcül bir darbeydi. Makaleden hemen sonra başlayan sansür ve baskı kampanyasında Şostakoviç'i eleştirenlerden biri eski sınıf arkadaşı ve dostu Dmitri Kabalevski'ydi. Kabalevski, rejimin bir parçası olarak üzerine düşeni yapıyordu. Eleştirileri Şostakoviç'in müziğine yönelik doğrudan bir saldırıdan çok dostane bir uyarı niteliğindeydi. Kabalevski'nin bu tavrı makbul vatandaş olmayı tercih ettiğinin açık bir göstergesiydi. Bu olayın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra 1956'da Mitenskli Lady Macbeth operasının yeniden sahnelenmesi için kurulan komitenin başında yine Kabalevski vardı. Stalin'in ölümünün ardından baskının yavaş yavaş azaldığını gören Şostakoviç, operanın yeniden sahneleneceğini umut ediyordu. Ancak Kabalevski başkanlığındaki komite eseri bir kez daha gayri Sovyet ve ahlaksız bularak yasaklı kalmasına karar verdi. Şostakoviç'in oğlu Maksim'in anlatımlarına göre bu toplantıda Kabalevski alaycı bir şekilde Şostakoviç'e dönerek "Ama Mitya, bu ne acele? Operan için zaman henüz gelmedi," demişti. Bu olay Kabalevski'nin rejime olan sadakatinin ve Şostakoviç'e yaşattığı hayal kırıklığının en somut kanıtlarından biriydi. Şostakoviç'in bu baskıya karşı duruşunu en iyi şu sözleri özetler: "İki elimi de kesseler, kalemi dişlerimle tutup yine müzik bestelemeye devam edeceğim." Çünkü Şostakoviç ideolojisiz müzik olamayacağını biliyordu. 20 Aralık 1931'de New York Times'de yayımlanan bir söyleşide şunları dile getirmişti: "Eski besteciler farkında olsalar da olmasalar da bir politik görüşü savunuyorlardı. Çoğu elbette egemen sınıfın iktidarını pekiştiriyordu. Yalnızca Beethoven devrimci hareketin öncüsüydü. Mektuplarını okursanız halka yeni fikirler vermek ve onları efendilerine karşı ayağa kalkmaya teşvik etmek istediğini ne kadar sık yazdığını göreceksiniz." Dmitri Kabalevski, baskıcı Sovyet rejiminin bir parçası olsa da Rus müziğine ve özellikle de müzik eğitimine yaptığı katkılar nedeniyle önemli bir figürdür. En değerli mirası çocuklar ve gençler için bestelediği eserlerdir. Bu çalışmaları Sovyetlerde milyonlarca öğrencinin müzikle erken yaşta tanışmasını sağlamıştır. Müziği herkesin günlük yaşamının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan Kabalevski bu yönüyle büyük değer taşır. Pedagojik eserleri ve müzik eğitimi üzerine yazıları rejimin ideolojik gölgesini aşarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Elbette Dmitri Kabalevski sadece pedagojik eserler bestelememişti. Örneğin Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 9 Ekim sezon açılış konser programında yer alan Kola Bronyon Operası gibi sahne eserleri, konçertolar ve oda müziği eserleri yazmıştı. Kabalevski, Kola Bronyon Operası'nı Shostakovich'in Mitenskli Lady Macbeth'inin sansürlenmesinden sadece bir yıl sonra 1937'de tamamlamıştı. Opera, Romain Rolland'ın aynı adlı romanı üzerine bestelenmişti. Romanın merkezinde 17. yüzyıl Fransa'sında yaşayan Kola Bronyon adında bir marangoz vardır. Kola, sıradan bir zanaatkar olmaktan çok ötededir. O, hastalık, savaş, feodal baskı ve kişisel kayıplar gibi tüm zorluklara rağmen yaşama sevincini bir an bile yitirmeyen, nüktedan, bilge, biraz isyankar ve son derece özgür ruhlu bir karakterdir. Hayatı tüm renkleriyle kucaklar, iyi bir şaraptan, güzel bir yemekten, sanattan ve aşktan keyif alır. Romanın 1. Dünya Savaşı'nın hemen ardından yazılmış olması tesadüf değildir. Yazar, savaşın getirdiği yıkım ve karamsarlığa karşı bu karakterle insanlığa bir umut ve direnç manifestosu sunmuştur. Romain Rolland'ın bu hayat dolu karakterinin Kabalevski'nin dikkatini çekmesinin en büyük nedeni de Sovyetlerin sosyalist gerçekçilik doktrinine benzer şekilde uygun olmasıdır. Bu doktrine göre sanat iyimser olmalı, kahramanca bir ruh taşımalı, halk tarafından kolayca anlaşılır olmalı ve Sovyet ideallerini yansıtmalıdır. Kabalevski, Roland'ın özgür ruhlu karakterini sistemle uyumlu bir halk kahramanına dönüştürdüğü bir opera bestelemişti. Zaman içinde operayı gölgede bırakarak konser salonlarının vazgeçilmez eserleri arasına giren uvertürüyle ikinci bölüm devam ediyor.

Dmitri Kabalevski'nin Kola Bronyon Uvertürünü Vasili Sinesk yönetimindeki BBC Filarmoni seslendirdi. Makbul vatandaş Kabalevski, Kola Bronyon operasını bestelerken, sansürle boğuşan Shostakovich, kelimelerle ifade edilmesi imkansız olan gerçeği müzik... Dmitri Kabalevski'nin Kola Bronyon Uvertürünü Vasili Sinesk yönetimindeki BBC Filarmoni seslendirdi. Makbul vatandaş Kabalevski, Kola Bronyon operasını bestelerken, sansürle boğuşan Shostakovich,

İlkle finali adeta sosyalist gerçekçiliğin tüm isteklerini karşılıyordu. Coşkulu, parlak ve zafer havasında bir müzikti. Marş ritimleri ve yükselen melodiler dinleyiciyi bir kutlamaya davet ediyordu. Bu nedenle Sovyet yönetimi 5. senfoniyi Şostakoviç'in parti çizgisine dönüşü olarak yorumladı ve besteciyi yeniden onore etti. Ancak kimi hassas kulaklar için o finalin ardında sahte bir neşe yattığı aşikardı. Şostakoviç içindeki isyanı müziğin katmanlarına öyle bir gizlemişti ki bir eleştirmenin ünlü ifadesiyle bu müzik zafer değil zafer taklidiydi. Final hem resmi anlatıya uyum sağlıyor hem de satır aralarında baskı altında yaşamanın ironisini duyuruyordu. İşte bu Şostakoviç'in dahice yarattığı bir hayatta kalma stratejisiydi.

Şostakoviç'in 5. senfonisinden son bölümü dinledik. Maris Jansons yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Kabalevski ve Şostakoviç'in hayat hikayeleri, bir sanatçının totaliter bir rejim altında hayatta kalmasının iki farklı yolunu gözler önüne seriyor. Kabalevski, sisteme entegre olmayı ve onun dilini konuşmayı seçerken, Şostakoviç, sistemi eleştirel bir şekilde yorumlayarak ve gizli bir direnişle ayakta kalmayı başarmıştı. Bu program üzerinde çalıştığım günlerde bilim kurgu ustası Ursula K. Le Guin'in ikircikli ütopya olarak tanımladığı Mülksüzler romanını okuyordum. Romanda adı geçen ana resli besteci Salas'ı Şostakoviç'e benzettim. Mülksüzler, iki zıt gezegen olan Uras ve Anares'in hikayesini anlatır. Politik bir bilim kurgu eseridir ve farklı toplumsal sistemleri karşılaştırır. Mükemmel bir düzenin gerçekten mümkün olup olmadığını sorgular. Uras, bol ve verimli topraklara sahip, kapitalist ve hiyerarşik bir sistemin hüküm kurduğu gezegendir. Burada mülkiyet ve sınıflar vardır. Ancak bu bolluk ve düzenin arkasında eşitsizlik ve toplumsal baskı yatar. Anares, Uras'tan yıllar önce ayrılan odocu anarşistlerin kurduğu çorak bir gezegendir. Mülkiyet, devlet ve resmi bir hükümet yoktur. İnsanlar dayanışma ve işbirliği içinde yaşar. Ancak bu özgürlük aynı zamanda kıtlık ve zorlu yaşam koşullarını da beraberinde getirir. Romanın ana kahramanı Anares'te yaşayan dahi bir fizikçi olan Shevek'tir. Shevek, kendi gezegenindeki kolektif sistemin getirdiği bazı kısıtlamalardan bunalır. Özellikle bilimsel çalışmalarını özgürce paylaşmakta zorlanır. Bu nedenle Uras'a giderek iki gezegen arasındaki duvarı yıkan ilk kişi olur. Shevek'in bu yolculuğu her iki dünyanın da zayıf ve güçlü yönlerini gözler önüne serer. Uras'ta bolluk ve teknoloji varken bireysel özgürlüğün kısıtlandığı ve eşitsizliğin hüküm sürdüğünü görür. Anares'te ise tam tersine özgürlük ve eşitlik vardır ama yaşam koşulları çok zordur. Anaresli besteci Salas da geleneksel müzik öğretisi ve yöntemleri dışında besteler yaptığı için dikkate alınmamaktadır. Organik üsluba uygun olmayan besteleri kayıt altına bile alınmaz. Topluma yayılmasına izin verilmez. Müzik sendikası üyeleri benim bestelerimi sevmiyorlar. Konservatuvarda öğrendiğim gibi beste yapmıyorum. İşlevsiz müzik yapıyorum. Koro eserleri yazmamı istiyorlar. Koro eserlerinden nefret ederim. Sesur'un yazdıkları gibi geniş armonili parçalar istiyorlar. Sesur'un müziğinden nefret ederim. Bir oda müziği parçası yazıyorum. Eş zamanlılık ilkesi adını vermeyi düşündüm. 5 enstrümanın her biri bağımsız, döngüsel bir temayı çalıyorlar. Melodik nedensellik yok. İleri doğru giden süreç tümüyle parçaların ilişkilerinden oluşuyor. Harika bir armoni çıkıyor. Ama duymuyorlar. Duymayacaklar. Duyamazlar. Salas bu duruma tepki olarak kendini vasıfsız iş gücü olarak kaydettirir ve kanal kazma görevi alır. Baskı karşısında üçüncü bir yolu seçmiştir. Kendi dünyasına kapanmış ve yaratıcılığını paylaşmaktan vazgeçmiştir. Sevgili dinleyenler, bugün üzerine hasbihal ettiğimiz konu sadece müziğin ve müzisyenlerin dünyasına ait bir mesele değil elbette. Hepimizin hayatında bir noktada karşı karşıya kaldığı bir ikilem. Baskıya boyun eğmek mi, yoksa kendi doğrularını savunmak mı? Aynı okuldan, aynı sınıftan çıkan iki Dimitri, iki farklı seçim yapmıştı. Kabalevski, makbul vatandaş olarak eserlerinde dönemin ruhunu ve partinin isteklerini yansıtmıştı. Şostakoviç ise tarihin en karanlık zamanlarından birinde bir sanatçının çektiği acıyı, korkuyu ve aynı zamanda yaratıcılığın sarsılmaz direncini ifade etmeyi seçti. Kabalevski'nin uzlaşmacı tavrı ona şan, şöhret ve güvenlik getirdi. Şostakoviç'in direnişi ise onu tehlikenin ve yalnızlığın eşiğine

baskıyla ve engellemeyle karşı karşıya olduğumuzda tercih edeceğimiz ilk yol, kişisel inançlarımızdan, vicdanımızdan ve dürüstlüğümüzden ödün vermemeyi gerektirir. Baskıya rağmen kendi sanatını, kendi sesini korumayı seçmek cesaret ister. Çünkü sonuçları belirsizdir. Dışlanma, tehlike ve yalnızlık getirebilir. İkinci yol, güvenli olan yoldur. Bu yol, otoriteye uyum sağlayarak onun sunduğu imkanlardan ve korumadan faydalanmaktır. Mevcut düzenin sınırları içinde kalıp kariyerini ve yaşamını garanti altına almaktır. Bu yol daha az risklidir. Ancak kendi yaratıcılığınızın bir kısmından vazgeçmeyi veya en azından onu sansürlemeyi gerektirebilir. Her iki yolunda kendine göre haklı gerekçeleri vardır. Kimileri için hayatta kalmak ve ailesini korumak en büyük önceliktir. Kimileri içinse kişisel bütünlüğü ve özgürlüğünü korumak her türlü bedeli ödemeye değerdir. Bu sadece sanatçıların değil, tüm insanların yaşam boyu karşı karşıya kaldığı evrensel bir ikilem, dediğim gibi. Hele ki bugünlerde. Peki, siz hangisini tercih ediyorsunuz?

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: İkinci bölümün tekrar yayınını bugün saat 23'te dinleyebilirsiniz.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Aromsa Oda Orkestrası sezon açılış konserini veriyor. Heyecanla beklenen bu konseri Borusan Kresi'nin davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getireceği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Soruyu tekrar ediyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir konserle açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getirdiği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismi Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
1: Borusan Klasik.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasik'te ikinci bölüm yerini Kuğu'nun şarkısına bıraktı.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: 90 Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Aromsa Oda Orkestrası sezon açılış konserini veriyor. Heyecanla beklenen bu konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getireceği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Soruyu tekrar ediyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir konserle açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getirdiği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismi Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Ayın Müzik Kitabı.
3: Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Bu kitap, endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, aynen müzikte olduğu gibi birçoğumuzun yaşamında oldukça önemli bir yer tutan moda sektöründe ve tanınmış markalarda yöneticilik görevlerinde bulunmuş Cem Mergen'in bir klasik müzik dinleyicisiyken nasıl yeni müziğe doğru evrildiğinin hikayesini anlatmaktadır. Kitabı yayına hazırlarken yapmış olduğum okumalar sonucunda yazarımızı profesyonel müzik dinleyicisi olarak tanımlamaya karar verdim. Başlangıçta tanıdığı melodileri bir araya toplamak amacıyla başladığı müzik dinleme yolculuğunda o kadar derinlere inmiş ki Spotify, SoundCloud ve YouTube gibi dijital müzik platformlarında sadece yeni müzik konusunda toplamda 14.680 eser, 3.910 saat ve 162 gün boyunca hiç tekrar etmeden dinlenebilecek dinleme listeleri oluşturmuş. Bununla da yetinmeyerek bu eserlerin bestecilerinin yaşamlarını, eserlerin bestelenme sürecini, hangi koşullar altında bestelendiğini ve eserin neyi anlattığını da merak ederek araştırmaya başlamış. Müzik dinlemeye duyduğu bu derin ilgi sonunda onu kitabın konusu olan Büyük Değişim'le birlikte klasik müzikten yeni müziğe getirmiş. Müzikteki değişimi sadece müzikle değil, dönemin filozofları, ressamları, bilim adamları, sanat ve felsefi akımlarıyla birlikte ele alıyor. Diyor ki, değişimden korkmayın, buna açık olun ve etrafınızı değiştirmeye, kendinizi değiştirerek başlayın. Kitap boyunca süren müzik yolculuğuna okurları da ortak edebilmek için, kitapta isim verdiği 300'den fazla örnek eser için birer QR kod veriyor. Aydınlatıcı ve pek de görülmemiş bu yöntemle birlikte Cem Mergen'le yeni müzik yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Süleyman Tarman.

Her şeyde en güncelin peşindeyiz. Bilginin, haberin, ekonomi politiğin, ötesinde kültürün, toplumsallığın, girift ilişki biçimlerinin, dahası bunları şekillendiren teknolojilerin, bunlarca üretilen söylemlerin, kimliklerin. Tüm bunların yansıdığı güncel sanat üretimlerine gelince, dolaşımdaki pratiklerinin ister yeni medyaya koşut ya da disiplinler arasından besleniyor olsun, görsellikle sınırlı, mekan ve uzamda yer bulan örneklerine yönelirken, aynı farkındalık ve duyarlılığı duysal alanda nedense göstermeyiz. Hep bildiğimiz şarkıları, liseden beri sevdiğimiz müzikleri, genellikle de çeyiz sandığımızın naftalin kokan eskilerini arar, dinler dururuz. Bu kanıksanmış, kalıplaşmış ezberi bozmanın zamanı geldi de geçti bile. Tamam, hemen yeni müzik çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu sözde konfor alanından uzaklaşmadan başka dünyalara varmanın olanağı da yok. En azından kısıtlı. Başka gezegenlerin havasını solumak isteyen ama bunun için ilk adımı henüz atamayan, nereden başlayacağını tam bilemeyenler için aynı yollardan geçmiş, öbür kıyıya varmış, şimdi de cesareti olanları yanına davet eden, dahası yol haritasını paylaşan Cem Mergen'in kitabı ajandasını adına da taşıyor. Duvarlar yıkılınca. İllaki yıkılacak. Ardını görmek, daha geniş bir dünyanın sesini duymak isteyenlere. Hakkı Alper Maral.

Cem Mergen 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1961-1971 yılları arasında Almanya'da yaşadığı dönemde özel bir hocadan keman dersleri aldı. 1971'de girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden 1974'te mezun oldu. Bu yıllarda 2 yıl boyunca lise orkestrasında çaldı. 1974'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne başladı. Lisansını 1979'da tamamladı ve 1982'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 1978-1985 arasında Boğaziçi Üniversitesi Korosu'nun farklı türlerde hazırladığı konserlerde bariton olarak yer aldı. Üniversite korosuna paralel olarak 1980'de yakın arkadaşlarıyla 8 kişilik bir topluluk kurarak Afrikalı-Amerikalı ilahileri üzerine konserler verdi. 1996-2000 arasında Ayaspaşa Madrigal Korosu'nda, 2000'den bu yana ise İstanbul Avrupa Korosu'nda söylemeye devam ediyor. Üniversite yıllarında sporda da aktif olan Mergen, basketbol, su topu, yüzme ve atletizm okul takımlarında görev aldı. Meslek yaşamına Alamsaç'ta planlama mühendisi olarak başladı. 1984 yılında Tiffany & Tomato'da yönetici pozisyonuyla moda perakendesi sektörüne geçti. Bunu izleyen dönemde 8 yıl boyunca Benetton Türkiye'de operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2008 yılları arasında ev değişiminin ardından yeniden yapılandırılan Tiffany'de genel müdürlük görevini üstlendi. Kariyerinin son evresinde 2018'e kadar moda perakendesinde ürün planlama ve hedeflerle performans göstergeleriyle şirket yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık verdi. 2014'te masum bir merakla başlayan ve bu kitabın yazımına da zemin hazırlayan yoğun Batı sanat müziği araştırmalarını sürdürmektedir. Kendi ifadesiyle kitabın konusu olan yeni müziğe aşık oldu. Eren'le Kerem'in babası ve Emel'in eşidir.

Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilgesu Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Ülkemizin kültür ve sanat yaşamına büyük katkılar yapan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Doktor Nejat Eczacıbaşı'yı saygıyla anıyoruz. Doktor Nejat Eczacıbaşı 5 Ocak 1913 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokul yıllarında keman çalarak müzikle tanıştı. Lise eğitimini İstanbul Robert Kolej'de tamamlayan Eczacıbaşı, yüksek öğrenimi için kimya dalını seçti. Kimya öğrenimi için Almanya'ya gitti. 1934 yılında Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nden kimya diploması alan Nejat Eczacıbaşı, daha sonra Amerika'ya giderek Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Amerika'dan sonra Berlin Üniversitesi'nden kimya doktoru unvanını aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Eczacıbaşı, 1940'larda kurulan Eczacıbaşı İlaç Fabrikası'yla iş hayatına atıldı. Türkiye'de ilaç sanayinin gelişiminde önemli rol oynadı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'da bir festival düzenleme hayalleri kurmaya başlayan Eczacıbaşı, bu hayalini gerçekleştirebilmek için uzun yıllar büyük bir inançla çalıştı. 1971 yılında Kültür Bakanlığı'nın kurulmasıyla birlikte Nejat Eczacıbaşı'nın festival heyecanı da iyice arttı. 1972 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın temeli atıldı. Vakfın kuruluşunun ardından ilk İstanbul Festivali 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Festival yurt içi ve yurt dışında geniş yankı uyandırdı. 1974 yılında Avrupa Konseyi İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın dünyadaki sanat festivalleri arasında yakaladığı başarı dolayısıyla Doktor Nejat Eczacıbaşı, Aydın Gün ve Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Daire Başkanı Büyükelçi Semih Günver'e madalya verdi. Her iş adamının toplumun gelişimine katkıda bulunmak gibi sosyal bir sorumluluğu olduğuna yürekten inanan Doktor Nejat Eczacıbaşı, bu inancını hayata geçirmek için İstanbul Kültür Sanat Vakfı başta olmak üzere Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı gibi birçok vakfın kuruluşuna ve yaşamını devam ettirmesine destek oldu. Eczacıbaşı sanat ve toplumla iç içe geçmiş 80 yılın ardından 1993 yılında aramızdan ayrıldı. Yaşamı boyunca sanata kol kanat geren, sanatın sevilmesi ve gelişmesi için çaba gösteren Doktor Nejat Eczacıbaşı'nın anılarını topladığı, kuşaktan kuşağa ve aramızdan ayrılışından kısa süre önce tamamladığı İzlenimler, Umutlar adlı kitapları Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı Yayınları tarafından yayınlanmış kitaplar arasında yer alıyor.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Aromsa Oda Orkestrası sezon açılış konserini veriyor. Heyecanla beklenen bu konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir programla açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getireceği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Soruyu tekrar ediyorum. 2026-2027 konser sezonunu 8 Ekim Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda özel bir konserle açacak olan Aromsa Oda Orkestrası, gitarın sıcak tınısı ve violonselin güçlü anlatımını bir araya getirdiği konserde hangi solist sanatçıları aynı sahnede buluşturacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismi Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Yeah.

They had sex in Pennsylvania. A Brazilian grew a tree.

got famine when we need it.

Now let me have it.

doctor, what is wrong?

happier.

0: Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.
1: Borusan Klasik. Birlikte.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler, müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gayeciğim. Ben böyle gene bir besteciyle geldim bugün.
0: Haberi. Ben şimdi sen başlamadan durumdan seni hemen haberdar edeyim.
1: Ne oluyor ya?
0: Bir
1: İhtilal
0: dakika.
1: Var. Ne oldu?
0: Evet. Ben bugün
1: yönetime el
0: keman
1: koydum.
0: Edebiyatı üzerinden ülkeler arası küçük bir tur atacağım.
1: Ah. Sen mi gideceksin tek
0: etkileyici
1: başına?
0: Etkileyici diyorlar sonatlar, virtüöz pasajlar, konçertolardan hayran olacağımız melodiler.
1: Maşallah.
0: Bütün bu saydıklarım benim konuklarımı dinlemek için yeterli bir sebep. Öyle değil mi efendim?
1: Çok güzel. Yani sen baştan reklamımı yaparım diyorsun.
0: Bu kadar
1: diyorsun.
0: Konuştuktan sonra şunu da ilave edeyim. Programa ben başlıyorum.
1: Oh aman ne. Ben anladım zaten. Sen bir hazırlanmışsın yönetime.
0: Ve Cem Küçümen'e ilk sorumu soruyorum.
1: Yeter yani. Yani başla sen şu programa. Bence ya bana soru soracağına bir an önce.
0: Besteci, kemancı, seçkin kemancılar yetiştirmiş bir öğretmen, kuramcı, virtüöz yapıdaki keman konçertosunu ve sonat yapısını geliştirmiş, yay kullanımı hala örnek alınan usta bir kemancı.
1: Şey bu ya eskilerden gibi geliyor bana.
0: Bilmiyorum.
1: Ya biraz geriye ben uydurayım Korelli falan diyeceğim geliyor ama.
0: Peki şöyle bir ipucu vereyim.
1: Ya nereye çok
0: bak,
1: geri
0: bak şimdi hemen bulacaksın.
1: Çok mu geri gittim?
0: Hukuk okurken sıkılmış, eskrime başlamış.
1: O çok iyi, bu ipucu yani ben hemen bulurum yani hayret bir şey. Ne güzel ipuçlar ya hukuk okurken eskrime başlamış.
0: Eskrim ustası olarak ün kazanmış.
1: Oho. Bu çok
0: yok bu da olmadı ama ya şimdi olmadı. Bileceksin bak bileceksin.
1: Ya bir şey daha söyle Allah.
0: Bileceksin.
1: Yardım edin.
0: Kardinal'in yeğeniyle evlenmeye kalkınca kiliseyle problem yaşayarak Assisi'de bir manastıra sığınan ve burada da Şeytan Trili sonatını besteleyen usta kemancı.
1: Şimdi bildim. Halbuki şey de diyebilirdin yani. Bu güzel tatlı yeniyor falan. Tarttan bulabilir.
0: Ya eskrim dedim o kadar anlamadın.
1: Ya hiç ben hayatımda duymadım ki tartini eskrim yaptı.
0: Tabii ki tartini.
1: Allah Allah.
0: Neyse
1: şeytan
0: türlü deyince.
1: Tamam hocam oradan
0: gerçekten
1: geçeriz.
0: Gerçekten usta bir kemancı. 135 tane keman konçertosu yazmış.
1: Muhteşem.
0: 150 tane keman sonatı yazmış.
1: Adamın işi gücü yokmuş yani sabahtan akşama.
0: Gerçekten keman dışında ama keman dışında yazdığı konçertolar pek fazla değil.
1: Yok.
0: Zaten kemancı olduğu için. Şimdi bunlardan birini dinleyelim diyorum. Re majör violonsel konçertosunu. Daha doğrusu
1: güzel.
0: 4 bölümlü konçertonun largo, allegro ve grave başlıklı 3 bölümünü dinleyeceğiz.
1: Çok hoş. Tamam çok güzel.
0: Birliktenin sahnesine konuklarımı çağırayım artık.
1: Çağır bakalım.
0: Çok uzattım
1: güzel
0: lafı
1: olsun.
0: Çünkü kimler geliyor diye hemen soracaksın.
1: Tamam,
0: cevap veriyorum.
1: İyi
0: Pietro Bosna.
1: Tamam.
0: Giovanni Guglielmo yönetimindeki L'Arte del Arco topluluğu.
1: Çok güzel.
0: Birliktenin sahnesine doğru ilerliyor.
1: Geliyorlar. Harika.

0: Nasıl? Ne güzel değil mi?
1: İşte
0: keşke
1: bu.
0: Daha çok violonsel konçertosu besteleseymiş dedirtiyor insana. Gerçekten. Ya
1: güzel, çok güzel.
0: Arkadaşı Van Dini için yazdığı söyleniyor bu konçertoları. Violonselci.
1: Çok güzel.
0: Evet, ben Tartini ile birlikte birliklerinin sahnesini açtım. Sorularımı da sordum. Rahatladım.
1: Ne güzel. Ben de
0: barok
1: geçtim
0: tınılarla seni. Süsledim sahnemizi. Ha. Bakalım Cem Küçümen sahneyi nereye götürecek?
1: Götürecek iş. Ben barokta falan durmadım.
0: Hadi bakalım.
1: Bir kere şöyle bir şey var.
0: İyi ki başlamışım.
1: İyi ki sen başladın. Bir daha yapamayacaksın. Çünkü şöyle bir şey söyledim. Ben bugün yanımda bir besteciyle geldim. Yani çok önemli, büyük bir besteci. Yani popüler bir besteci diyebilirim. Bu biraz caz etkileri var. Yani mükemmel eserleri var. Ne istersen yani, verimli bir besteci bu da. Efendim, ben Gershwin'i getirdim.
0: Ne kadar ters bir köşe yaptın şimdi.
1: Çok fena yani, baroktan.
0: Baroktan caza, cazdan klasiğe. Klasikten Gershwin'e.
1: Hakikaten.
0: Gerçekten
1: yani
0: çok iyi bir besteci.
1: Değil mi? Ondan sonra Gershwin'in enteresan yapıları da var. Yani bana göre değişik yapıları var. Tabii yani klasik eğitimden gelip yani bu caz ögelerine sarılması.
0: Evet.
1: Ve biliyorsun ki Rus kökenli aslında. Rusya'dan göçüp Amerika'ya yerleşmiş. Ve enteresan eserler meydana getirmiş. Piyano için de çok hoş eserleri var. Orkestra için. Piyano,
0: operası.
1: Porgy and Bess yani. Ne bileyim ben, şarkılar değil mi? Şarkılar vardı daha ziyade. Ve zamanında çok popüler olmuş bir insan. Başta hemen bir Amerika'ya geldiğinde sendelemiş
0: ama
1: başka işlerde çalışmış.
0: Ama bir gecede de ünlü oluyor biliyorsun. Evet. Rhapsody in Blue'le değil mi? Bir gece.
1: Evet, çünkü o kadar etkileniyor ki insanlar. Yani belki de bir an böyle bir caz. Şey görüyorlar. Yani caz müziği ama.
0: Ama klasik müzik salonlarına giriyor işte.
1: Giriyor yani. Ve işte senin yani.
0: Ya ben biraz Piazzolla'ya benzetiyorum bu
1: gibi değil mi?
0: Değil mi? Yani
1: hava öyle.
0: Alıyor.
1: O da yani o caz müziğini yani bir bakıyorsun Brahms oluveriyor bilmem yani bir şeyler oluyor, değişiyor.
0: Enteresan.
1: Hani böyle körü körüne caz müziği değil yani hiçbir zaman. Ögeleri kullanıyor değil mi?
0: Evet.
1: Ritimleri kullanıyor ama.
0: Ama kendine has dilini de koyuyor ortaya.
1: Koyuyor ve çok kaliteli şeyler yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi yani onun çok fazla çalınmayan, az çalınan bir piyano konçertosu var biliyorsun. Bu Rhapsody in Blue ve şeyin dışında Paris'te bir Amerikalı falan, bunların dışında bir fa majör piyano konçertosu var. Ve böyle hakikaten kapsamlı bir şey, uzunca bölümleri olan falan. Şimdi ben onunla başlayayım dedim Gershwin'e. Bugün Gershwin'i çağırdık madem. Onun konçertosuyla başlayalım. Tabii şimdi tamamını alamıyorum. Çünkü çok uzun bir konçerto ve bunun birinci bölümü Allegro Moderato Cantabile Poco Meno Scherzando bölümüyle üçüncü bölüm Allegro Con Brio. Anladın mı? Allegro ama con brio olacak son bölüm.
0: Tamam.
1: Bunları
0: harika.
1: Dinleyelim. Ve çok iyi bir piyanist.
0: Gitar düzenlemesinden deme inşallah.
1: Yok canım. Gitarcıyız de bize sen bunu yakıştırıyorsun devamlı. Yok artık. Gershwin'de bugün gitar var ama.
0: Hadi bakalım.
1: Ben rahat durmam da dur bakalım şimdi gitar. Ian Parker piyano, London Symphony Orkestrası da Michael Francis yönetimine geliyor. Bakalım bu iki bölümü dinliyoruz.

0: Çok güzel. Eve gidip
1: İşte.
0: ikinci bölümü de dinleyeceğim. Gerçekten
1: Ben
0: çok güzel.
1: dinlemiştim de. Yani işte demin konuştuklarımızın hepsini burada görebildik
0: Bu
1: falan.
0: piyano konçertosu beklenen şeyi görmemiş, ilgiyi de. Bir de şey demişler ya, çok bayağı tartışma olmuş. Caz stilinden daha çok Debussy'nin eserlerine benziyor diye
1: Ya biraz
0: eleştirmişler.
1: var.
0: Var tabii, niye olmasın ki,
1: Ravel
0: değil
1: de
0: mi?
1: var. Ya affedersin, Ravel de var, Debussy de var.
0: Zaten Gershwin Fransız altılılarını keşfetmek için çok uğraşmış. Yani
1: Tabii.
0: bayağı çalışmış onların üstünde.
1: Doğru.
0: Böyle eleştiriler de yüzünden de caymamış yani, devam etmiş
1: Yok yani
0: Fransız
1: bu tip
0: bestelerinde
1: insanlara
0: örnek almayı.
1: böyle bindiriyorlar. Mesela
0: Evet
1: Astor
0: ya.
1: Piazzolla'ya olaya da
0: Niye
1: aynı şey.
0: örnek almasın zaten,
1: Ya
0: değil mi?
1: canım yani ama adamın kendi bir stili var.
0: Evet.
1: Almış olabilir örnek ama
0: Tabii.
1: birebir taklidi değil ki
0: Yok
1: zaten.
0: tabii ki canım.
1: Yani zaman zaman onun
0: Evet.
1: şeyini kullanmış
0: Ne
1: olabilir,
0: güzel.
1: rengini,
0: Evet.
1: dokusunu değil mi? Ben çok
0: Çok
1: seviyorum.
0: güzel bir lezzet veriyor zaten
1: Kesinlikle.
0: şeylere, eserlere.
1: Yok kimse buna özgün bir
0: Yok.
1: konçerto değildir falan
0: Hayır,
1: diyemez.
0: diyemez,
1: Bence
0: hiç diyemez.
1: çok özgün ve gayet de
0: Yani
1: güzel bir.
0: caz stili belki biraz daha az hani
1: Ha evet.
0: bunda. Bu
1: Ha olabilir
0: daha
1: yani.
0: doğru düzgün bir konçerto
1: Çünkü tabii
0: yani.
1: ki
0: Onun
1: yani
0: için
1: bayağı ciddi piyano
0: ciddi bir konçerto,
1: konçertosu
0: onun
1: canım her
0: için.
1: şeyle.
0: Ay, bu eleştirmenlere de bir şey
1: Onlar
0: beğendirilmiyor
1: zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Şöyle bir laf söylenir. Çok güzel bir şeydir. Mesela derler ki önce yüzünü seyirciye dönerek çalarsın.
0: hı.
1: Yani tutturamazsan yan oturursun, oda müziğine geçersin. Onu da tutturamazsan arkanı döner şef olursun.
0: Şef olursun.
1: Hiçbir şey olamazsa orada sıraya oturur eleştirmen olursun demiş.
0: Eyvah, inşallah bizi dinlemiyor kimse.
1: Dinlesinler vallahi bana ne yani. Hani
0: Evet,
1: eleştirmenlere
0: biliyorum, böyle
1: böyle şey yapar.
0: esprili bir yaklaşım bu.
1: Esprili ama doğrudur da yani her şeyden kullanıyorlar yani.
0: Şimdi ben de Amerika'ya gidiyorum
1: Ah
0: canım.
1: git
0: Vallahi oturulmakla
1: güle güle.
0: olmaz burada. Dvorak'ın peşinden gidiyorum Amerika'ya.
1: Allah şahane çok.
0: Çünkü şu anda orada dostumuz
1: Yeni
0: Dvorak.
1: dünyaya mı gidiyorsun?
0: 9. senfonisiyle
1: Ah.
0: büyük başarısını kazanmış Amerika'da,
1: Tamam.
0: keyfi yerinde ve
1: Oh.
0: keman ve piyano içinde Opus 100, yani 100. eseri.
1: Ne güzel.
0: Sol majör sonatin bestelemiş.
1: Çok güzel.
0: Dvorak, sonatçık anlamına gelen sonatın ikinci bölümü Kızılderili şarkısı olarak da tanınır, biliyorsun. Çok
1: Aa.
0: güzel bir ezgidir. Turist
1: Aa.
0: Kreisler düzenlemesiyle daha da çok tanınmıştır bu.
1: Aa bir dakika bir dakika çok iyi biliyorum ben bunu.
0: Biliyorsun
1: Tabii
0: değil
1: ya
0: mi? Biliyorsun.
1: Kaizlerin tabii.
0: Sol majör sonatini gençler için yazdım ben, demiş
1: Çok
0: Dvorak. Ve
1: hoş.
0: 100. eseri olduğu için de ailece kutlama yapmak istemiş.
1: Ne
0: Ev
1: güzel.
0: ortamında
1: Aa. İlk
0: seslendirilmiş.
1: seslendirmesi
0: Evet.
1: bu.
0: Ve hayat dolu ezgilerle dolu eseri çocukları Otil ve Anton'a ithaf
1: Ne
0: etmiş.
1: güzel.
0: Ama şöyle de bir not düşmüş. Gençler için yazdığım ama düzenlemesiyle daha da çok tanınmıştır bu.
1: Aa bir dakika bir dakika çok iyi biliyorum ben bunu.
0: Biliyorsun
1: Tabii
0: değil
1: ya
0: mi? Biliyorsun.
1: Kaizlerin tabii.
0: Sol majör sonatinini gençler için yazdım ben, demiş
1: Çok
0: Dvorak. Ve
1: hoş.
0: 100. eseri olduğu için de ailece kutlama yapmak istemiş.
1: Ne
0: Ev
1: güzel.
0: ortamında
1: Aa
0: seslendirilmiş.
1: ilk seslendirmesi
0: Evet.
1: bu.
0: Ve hayat dolu ezgilerle dolu eseri çocukları

0: dahi değil yani. Sonatçık diye öyle bir tanımla.
1: Mahsus yazıyor onu ki mütevazilikten dolayı.
0: Birinci ve ikinci bölümleri dinleyeceğiz.
1: Ha güzel, çok
0: birinci
1: iyi.
0: Birinci bölüm böyle neşeli ve azimli bir bölüm.
1: Harika.
0: İkinci bölüm ağırca larghetto tempoda.
1: Hmm.
0: Artık konuklarımı davet edin birliklerinin sahnesine.
1: Bakalım kim?
0: Kemancı Arnold Steinhardt, piyanist Lincoln Mayorga birliklerinin sahnesine doğru ilerliyor.
1: Geliyorlar.

0: Borusan Klasik.
1: Ne kadar güzel i̇şte değil mi? Ne kadar dengeli. Hakikaten ev müziği için düşünmüş. Keman ve piyanoydu belki onun için böyle. Sakin sakin bir uyum içinde ama dinliyoruz. Yani aşırılık yok bu eserde.
2: Tamam,
1: belki o
2: sade diyebiliriz de fakat ben ya
1: ama
2: saf.
1: Ama enerjik.
2: Yo çok güzel, saf ama çok güzel.
1: Usta işi bence.
2: Ya ben sana tabii tam usta işi. Bu yani hani böyle kendimi, o aslında daha zor biliyor musun? Basit bir şeyi yapıp güzel yapmak zordur.
1: Tabii.
2: Mesela sen de bilirsin mesela şimdi sen basit bir parçayı o kadar iyi yorumlama ya kendine tabii. Göre bir yorum koymalısın ki bir şeye benzesin.
1: Bir şeye benzesin.
2: Yoksa çocuk oyuncağı olur yani tabii. Zordur. Tabii. Bence zor bir şey yani ve onu başarmış besteci yazısında çok güzel yapmış.
1: Evet bakalım Gershwin'den ne çıkacak şimdi?
2: Gershwin'den gitarcılar geliyor.
1: Ha, hadi
2: bak
1: bakalım.
2: Şimdi çok şaşıracaksın. Prag Gitar Quartet geliyor ve meşhur olan bir eseri bu. Piyano için yazmış 3 prelüt.
1: Ha 3 prelüt.
2: Biliyorsun çok meşhurdur.
1: Aslında 5'miş de 3'ü kalmış.
2: Niye öyle
1: İkisi,
2: olmuş?
1: Birisi böyle, kaybolmuş, birisini başka şeye uyarlamış
2: galiba
1: falan.
2: Galiba vazgeçmiş sonra demiş ki bu piyano olmasın 3 olsun demiş yani.
1: Ama bu 3'ü çok meşhur. O hem orkestra
2: ama
1: için
2: çok
1: var.
2: Çok fazla düzenleme var bunlar
1: için. En güzel
2: için.
1: Kiminki?
2: Bilmiyorum.
1: Keman Heifetz.
2: Ha Heifetz'in
1: ya.
2: Doğru.
1: Nasıl bilmiyorum diyorsun. Biliyorsun
2: bak,
1: işte.
2: Bak şimdi söyleyince yoksa kimin.
1: Gerçekten en hoşuma giden düzenlemesi
2: güzel,
1: o.
2: Güzel. Şimdi bak bunu da çok seveceksin. Hı-hı. Çünkü 4 gitar çalacaklar. 3 prelüdü. Diyeceksin ki hakikaten güzel olmuş. Bakalım şimdi geldiler. Bu Gershwin'den 3 prelüdü. Prag Gitar Quartet çalıyor.

0: Oldu değil mi?
1: Tabii ki oldu.
0: Yani
1: benim favorim Hayfes ama bu da çok
0: ya
1: güzel.
0: Ya o başka bir şey. Sen şimdi kemancı gözüyle bakıyorsun kulağıyla.
1: Beşinci prelütten de şey yapmış. Demin aklıma gelmedi. Short Story adıyla keman piyano parçası yapmış.
0: Ha öyle bir şey yazılı.
1: Short Story.
0: Enteresan.
1: Dördüncüsü sadece el yazması olarak kalmış. Basılmış.
0: Kalmış ya da kaybolmuş. Kalmış. Yarısı var yarısı bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Ama bak güzel oldu çünkü... Gitar da caz ögelerine giren bir enstrüman değil mi? Yani yakışıyor, güzel
1: oldu.
0: Çok yakışıyor.
1: Belki keşke de bir gitar konçertosu yazsaymış değil mi?
0: Ah ne güzel olurdu vallahi. Çok harika olurdu ya. Evet.
1: Neyse benim konum keman.
0: Ah sen kemancılar.
1: Keman diyorum programın başından beri.
0: Hadi
1: dinleyicilerimize
0: bakalım.
1: Söz verdim. Keman edebiyatı üzerinde ülkeler arası
0: gezeceğim
1: küçük bir tur yapacağım dedim. Gene oturdum şimdi. Gidiyorum.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Konuyu kemana getirmek istiyorum ve Cem Küçümen'e 10 puan değerindeki ikinci sorumu soruyorum.
0: Geliyor. Zavallı Cem Küçümen radyo programı mı yapıyor, bilgi yarışmasına mı giriyor, nedir?
1: Efendim soyadı nedeniyle ülkesi dışında uzunca bir süre Fransız vatandaşı sanılan Alman besteci.
0: Yani bu uzmanlık sorusu da yani.
1: Ama 10 puan.
0: Şey acaba telefonda joker hakkımı kullanabilir miyim, ne yapayım ya? Birine sorayım bari. Peki
1: Cem
0: başka yok mu ya? Peki. Tamam uzun süre kaldı da bulamadım.
1: Besteci, keman virtüözü, orkestra yönetmeni.
0: Oo.
1: Bageti ilk kullanan şeflerden.
0: Bageti ilk kullanan
1: evet.
0: Şef.
1: Evet.
0: Aslında iyi bir ipucu verdin sen baştan yani şeyle Fransa'da yaşayıp Alman soyadı.
1: Evet.
0: Allah.
1: Louis ya da Ludwig Spohr. Ya. Ludwig Spohr.
0: Spohr da ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çok
1: hiç bilinen. Sevmem diyeceksin.
0: Ya severim de ama çok bilinen bir şey değil mi
1: ne
0: ya?
1: Ne kadar güzel keman konçertoları var sende. Gezenksene var ya şarkı söyleyen keman konçertoları.
0: Ve şeydir böyle nazik ve güzel. Çok hoş şeyler yapar.
1: Gerçekten baş kemancı olarak çalarken aynı anda eline bageti alıp orkestra yönetmenliği yapmış. Ve ilk kullananlardan biri bageti eline ilk alan.
0: Yayla yapsa daha güzel değil mi? Yayla böyle kolay olurdu.
1: Peki şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten döneminin ünlü şahsiyetine 16 tane keman konçertosu var bir kere.
0: Ne güzel.
1: Gördün mü
0: ne
1: sen yani adamı küçümsüyorsun.
0: Hiç küçümsemiyorum da çok çalmıyor kimse.
1: Opus listesinde 150'ye aşkın eseri var.
0: Of.
1: Verimli bir besteci.
0: Çok güzel.
1: İşte demin de dedim keman konçertoları içinde en ünlüsü opera ögelerinde kullandığı 8. keman konçertosu Gesangsene biliyorsun.
0: Çok güzel.
1: Bununla birlikte ünlü klarnet virtüözü Helmstedt için yazmış olduğu ve bütün klarnet ustalarının repertuarında baş köşeyi işgal eden 4 tane klarnet konçertosu.
0: Muhteşem.
1: Yabana atma şu porumuzu.
0: Klarnetçiler sever.
1: Evet.
0: Çok sever.
1: Şimdi... O ilk zamanlar ünlü olduğu böyle keman için, iki keman için duo'la yazmış. Biz şimdi onlardan birini dinleyeceğiz.
0: Ha ne güzel
1: evet,
0: diyor.
1: Evet çok hoş iki keman için.
0: Çok güzel.
1: La minör duosundan 1. bölüm Allegro'yu.
0: Hadi bakalım. Kemancı
1: Jameson Cooper ve James Dickinson'dan dinleyeceğiz.
0: Ne kadar?
1: Sahneye doğru geliyorlar.
0: Bakalım.

0: Ya gördün mü şu poru?
1: Yani güzel oluyor. Bir
0: Güzel
1: de şu
0: tabii.
1: var böyle
0: Ön
1: şimdi
0: yargılısınız şu
1: hayır. Ben
0: para
1: de
0: karşı.
1: şunu düşünüyorum yani hep
0: Gerçekten çok güzel besteleri var.
1: evet şey derler ya müzikte daima bas sesi yani bas o müziğin omurgasıdır
0: Doğru.
1: derler. Fakat şimdi iki keman öyle
0: İki
1: çok
0: keman duoları muhteşem.
1: hayır
0: Çok güzel.
1: bası yok yani
0: Evet.
1: bas hani bildiğimiz
0: Hı.
1: kabul edeceğimiz mantık. Tabii ki gene de
0: Evet.
1: baslar oluyor
0: Tabii
1: kemanın
0: ki.
1: bası ama beklediğimiz
0: Ne
1: o
0: kadar
1: dolgun
0: ama
1: bas. Ama
0: doyurucu değil
1: olmamasına
0: mi?
1: rağmen bak ne kadar
0: Çok
1: güzel
0: güzel,
1: yazın.
0: çok.
1: İşte
0: Hepsini
1: burada
0: dinlemek lazım.
1: maharet yani
0: Evet.
1: burada ustalık bestecide
0: Evet, ben
1: yani
0: çok
1: onu
0: seviyorum şu poru da.
1: öyle.
0: Biraz devam edeyim şu poru.
1: Evet bakalım hadi ya büyük
0: Sadece
1: reklam.
0: beste yapmakla, keman çalmakla yetinmemiş şu
1: Tamam.
0: pur.
1: Ne yapmış sporculuk falan?
0: Yetenekli bir ressam.
1: Aa, işte bu güzel.
0: Yüzme ve yürüyüş tutkunu.
1: İşte diyor, spor dedim sana bak
0: Evet.
1: bildin.
0: Spor ve spor.
1: Zaten spor ve
0: Çok
1: spor olur.
0: iddialı bir bilardo ustası.
1: Of.
0: Ve satranç ustası.
1: Ne kadar
0: Görüyor
1: güzel.
0: musun? Domino ve kağıt oyunlarında da çok ün yapmış.
1: Kumarbaz. Yani hayır sen
0: Ya.
1: şimdi çok güzel yani bize böyle magazin yönlerini de
0: Evet.
1: anlatıyorsun bunları da.
0: Partilere bayılırmış. Sabaha kadar partilerde
1: Oh.
0: dolaşırmış.
1: Vur
0: Sanat
1: patlasın çal.
0: galerilerinde gezermiş. Çıkmazmış bile hatta.
1: Harika
0: Hep sanat
1: resim.
0: galerisinde.
1: E ne güzel.
0: Her türlü kültürel etkinlikte baş köşedeymiş.
1: İşte çok yönlü bu. O yüzden de
0: Politikayla da ilgilenmiş.
1: tamam maşallah. O yüzden adam yani ilgilenmediği şey kalmamış. O yüzden belki de müziği bu kadar
0: Ve
1: çok yönlü.
0: arp sanatçısı Dorette Şaydler'le evlenip
1: Evet.
0: bütün Avrupa'yı dolaşmış, konserden konsere birlikte
1: Harika.
0: çalmışlar.
1: Harika.
0: Ve öğretmenliği sırasında 200'ü aşkın kemancı yetiştirmiş,
1: Ne kadar
0: birbirinden
1: güzel.
0: yetenekli, gördün mü?
1: Yani bu adam aslında
0: Orkestra
1: dünya
0: yönetmeni de yetiştirmiş.
1: harikaymış yani.
0: Ya unutacak mısın sporu bir daha?
1: Ben unutur muyum ya ömür boyu?
0: Rüyalarına girsin
1: Rüyama girdi
0: inşallah.
1: ya artık yani beynimden çıkmaz yani.
0: Evet, sen susturmuyorsun, ben konuşuyorum Cem. Seni konukların
1: Konuş.
0: beklemiyor mu?
1: Bekliyor.
0: Tamam, sustum.
1: Şimdi kim bekliyor biliyor musun? Dışarıda bizim Fazıl bekliyor.
0: Öyle mi?
1: Fazıl
0: Ha,
1: Say
0: hoş
1: bekliyor
0: gelmiş.
1: ya tabii. Ondan sonra yanında da Kurt Mazur var.
0: Ha,
1: Hale
0: harika.
1: bak şimdi neler oluyor burada değil mi? Böyle olay çok
0: Konumuz
1: büyük.
0: Gershwin, değil mi?
1: Gershwin ve
0: Ben biraz anladım, ipucu
1: değil mi?
0: aldım, evet.
1: E tabii çünkü bu bir uyarlama var. Çok güzel. I got rhythm diye.
0: Hı
1: Bu ritim bende diyor merak etme diyor. Ritimi ben hallederim.
0: hı.
1: Ondan sonra bu parça var. Yani şimdi bunu
0: Fazıl böyle bir CD yapmıştı biliyorsun,
1: yapmıştı
0: değil
1: evet.
0: mi?
1: Gershwin
0: Gershwin
1: CD'si
0: CD'si.
1: zaten oradan geliyor bu.
0: Hı.
1: Ve enteresan bir şey yani Kurt Mazur'la New York Filarmoni
0: Evet.
1: ile birlikte çalmış olması da dünya çapında büyük olaydır değil mi?
0: Gerçekten öyledir, evet.
1: Mükemmeldir
0: Hı
1: ama
0: hı.
1: güzel de bir yorum oldu. Mükemmel çalınıyor. Şöyle bir şey var bu Kurt Mazur'la ilgili. Aslında Kurt Mazur çok kolay bir şef değilmiş. Yani böyle her şeyi kolaylıkla kabul eden. Yani ben dediğim dedik benden başlıyor. Çünkü öyle
0: Genel
1: bir
0: olarak
1: hikaye
0: şeflerin hastalığı değil mi?
1: vardır ama ya yani bazı da ılımlıdır ama
0: Evet.
1: genelde kendilerini. Mesela Kurt Mazur'la ilgili öyle enteresan bir şey anlatıyorlar. Bu Rahmaninov'un 2 numaralı piyano konçertosu. Şimdiki tam bir Rus piyanist adını hatırlamıyorum. Prova yapıyorlar beraber. Şimdi son bölümde pek anlaşamıyorlar, anladın mı? Son bölümde şöyle bir olay oluyor. Piyanist biraz daha hızlı gitmek istiyor son bölümü. Kurt Mazur da diyor ki hayır efendim
0: Hayır
1: besteci böyle düşünmüyor.
0: efendim.
1: Ben size söylüyorum lütfen benim değneğime uyunuz. Halbuki enteresan bir şey genelde şefler solistleri uyar değil mi?
0: Tabii.
1: Hayır hoşuna gitmiyor bu kadar hızlı gitmesi piyanistin. Diyor ki bunu böyle yapamayacağız falan. Ve provalarda biraz tartışma olmasına rağmen böyle oluyor. Bir ara tatil veriliyor. Piyanist sahnede kalıyor. Kurt Mazur çıkıyor şef. Orkestra da var. Dönüyor orkestraya diyor ki beni seviyorsanız arkadaşlar diyor. Yani benden hoşlandınızsa beni seviyorsanız konserde beni takip edin lütfen diyor tamam mı?
0: Eyvah eyvah.
1: Şimdi bence biraz da orkestra üyeleri de bazen böyle
0: Bıkmışlar
1: şeften gıcık kapmışlar. Tamam diyorlar biz seni
0: herhalde.
1: yapacağız. Gidiyorlar fakat enteresan bir şey çalınıyor. Mecbur tabii Kurt Mazur da yavaşlatamıyor orkestra yani öyle çal. Fakat alkışlar büyük alkış geliyor. El ele tutuşuyor şeyle piyaniste. Susturuyor seyirci diyor ki biraz evvel diyor dinlediğiniz konçerton son bölümünün yorumu bu piyaniste ayettir
0: Ben
1: benimle
0: kabul
1: alak
0: etmiyorum diyor
1: benimle
0: hala.
1: alakası yok diye bunu da seyirciye söylüyor. Böyle de
0: Eyvah
1: enteresan bir adam.
0: eyvah.
1: Bu böyle bir anekdot var yani bunu anlatmadan edemedim. Evet şimdi Kurt Mazur Fazıl Say'la anlaşmışlar. Yani öyle bir problemleri yok. Gayet güzel bir şekilde seslendiriyorlar. Gershwin I Got Rhythm geliyor. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor.

0: Tabii ki harika bir şey çıkmış ortaya.
1: Yani
0: Değil mi?
1: işte yani Gershwin'in nasıl bir
0: Tam
1: karışım
0: yani
1: yaptığı
0: ritmi
1: işte I Got Rhythm. Yani burada çok
0: Çok.
1: güzel, ben çok
0: Ne demek
1: beğeniyorum.
0: istediğini anlatıyor, değil mi?
1: Anlatıyor. Ben de şeyi çok sevdim yani bu parçayı. Çünkü bütün o caz ögeleri her
0: Evet,
1: şey
0: her
1: burada
0: şeyi
1: var
0: var.
1: ama bambaşka bir
0: Bambaşka.
1: şey de var yani hava da var değil mi? Sırf caz diye bakamıyoruz yani.
0: Yok. Çok
1: Farklı
0: enteresan.
1: şey.
0: Gidiyor geliyor,
1: Ha
0: gidiyor
1: falan
0: geliyor.
1: ama melodik, çok
0: Çok
1: melodik.
0: güzel.
1: Herkesin aklında kal.
0: Orkestra da çok severek eşlik ediyor böyle
1: Bence de. Çok
0: parçaları.
1: hoştu vallahi, çok güzel.
0: Ve artık susuyorum Cem yani. Gerçekten müthiş bir yorum dinledik.
1: Çok
0: Cem
1: güzel.
0: Küçümen'e bıraktım gene programı. Kapanışına kadar sen
1: Gidelim.
0: devam et. Çünkü madem böyle günleri sen ilan etmeye başladın. Yok
1: Gün.
0: Gershwin günü, Bach
1: Tabii
0: günü. Yani
1: uyduruyorum.
0: biraz böyle ben kendimi oyun bozan gibi hissediyorum aralara
1: Ha,
0: girip.
1: yani diyorsun ki buraya da bir hak
0: Evet
1: verelim
0: yani
1: adam bu kadar
0: sahne senin olsun.
1: uğraşmış
0: Artık ben
1: getirdi.
0: uğraşmıyorum
1: Peki.
0: seninle.
1: O zaman şöyle yapalım. Çok değişik bir eserle karşı karşıya kalalım. Şimdi bunu Gershwin yazmamış. Yani bestesi Gershwin'e ait değil. Ama bütün müzikler Gershwin'in diyebiliriz. Porgy and Bess operasının içerisinden alınmış temalar,
0: Temalar, evet.
1: bazen olduğu gibi bazı parçalar, bazıları farklı olmuş, içerisinde değişik şeyler de yapılmış. Yani bir ne diyebiliriz buna? Collaboration, yani bir ortaklık diyebiliriz. Yani böyle
0: Evet.
1: yapılmış.
0: Ama
1: Şimdi
0: esas şey Gershwin'in.
1: tabii ki bütün direkt
0: Bütün direkt
1: Gershwin, her
0: Gershwin de.
1: şey Porgy
0: Bunu
1: Bess'ten.
0: şey için yapmışlar sanıyorum. Ben öyle okumuştum bir yerde. Yani başka operası olmayan yerlere de ulaşsın. Bu operayı
1: Ha.
0: oynamak hani zor. Anladın mı? Her yerde opera yok.
1: Belki
0: O
1: de tam
0: devirde
1: bilemiyorum. Bunu yapan adam da
0: daha çok
1: Alex
0: yaygınlaşsın diye yani.
1: olabilir. Alexander Korij diye bir adam. Film müziği bestecisi aslında. Kendisinin orijinal işi bu. O da böyle kendine üstlenmiş. Demiş ki fantazi yazayım demiş. Fantazi yapayım. Porgy
0: Ha bu
1: and Bess Opera.
0: suite'in dışında bir de suite var. Ben ondan bahsettim. Bu
1: Hayır.
0: fantazi.
1: Bu fantazi.
0: Ha bir
1: Bu
0: de suite de öyle.
1: zaten
0: Suite de
1: keman
0: öyle.
1: ve orkestra
0: 10
1: için.
0: dakikalık konser suite'i yapılmış bir de
1: O
0: bunda. Ha
1: ayrı, doğru.
0: ayrı.
1: Porgy
0: Evet.
1: and Bess'ten ama orada şan var yani, ses var.
0: Evet.
1: Yani burada bu yok, benim sana söyleyeceğim. Bu tamamıyla keman düşünülerek yapılmış ve keman orkestra için bir düzenleme yapılmış. Böyle bir fantazi Porgy and Bess üzerine Gershwin'in eserinden.
0: Bu daha değişik,
1: Ha,
0: evet.
1: alıntı diyelim. Yani içinde bazen birebir de olanı var. Ama mesela o tema başlıyor diyelim, o şarkı var içinde, bildiğimiz, şimdi göreceğiz, bazılarını tanıyoruz. O var ama içinde bazı bu düzenlemeci olan Alexander Korucu'nun fikirleri de var. Anladın mı? O zaman bu yeniden
0: Yeniden, evet.
1: inşa gibi bir şey oluyor diyebiliriz. Hani böyle yapıyorlar birçok besteci, bilinen şeyleri alıp kendine göre bazı fikirler de katarak yeni bir beste gibi sunuyor. Aslında bence biraz da öyle bir
0: Yeniden
1: şey. Yani
0: yazıyor
1: ama
0: yani,
1: ağırlık
0: evet.
1: Gershwin, tabii bunu söylememiz lazım. Bütün bunları söyledikten sonra şimdi keman ve orkestra için olacak bu fantazide hangi bölümleri ben seçtim? Çünkü bölümler fazlaydı. Ben sadece buradan dört bölüm seçtim. Bir tanesi birinci bölüm. It ain't necessarily
0: Evet,
1: so.
0: tanınmış
1: Evet,
0: bölümler
1: bu
0: değil mi?
1: çok
0: Çok
1: önemlidir.
0: önemli.
1: Ondan sonra ikinci seçtiğim
0: Evet,
1: Summertime.
0: tamam
1: Yani
0: işte.
1: zaten
0: Zaten
1: en
0: can
1: değil mi?
0: damarı.
1: En ünlülerden bir tanesi. Üçüncü My Man's Gone Now.
0: Evet,
1: Bu
0: o da
1: da
0: çok
1: güzel bir
0: sevilen.
1: şarkı. Porgy and Bess'teki şeylerden birisi. Efendim ve son bölümde tamamıyla bizim
0: Bağımsız mı?
1: Alexander Korucu'nun yaptığı, zaten isimden belli. Yani diğerleri bak hepsi zaten Gershwin'in yaptığı parçalar. Yani Porgy and Bess'teki şeyler. Olduğu gibi temalar ama bu farklı bir şey. Kadans ve final diyor. Burada bir kemana kadans yazmış Alexander Korucu. Tabii ki kafayı biraz Gershwin kafasıyla yazıyor. Bir de bir final koymuş sonuna. Böyle
0: Ya
1: bitirmiş bu
0: çok merak
1: fantaziyi.
0: ettim.
1: Evet, bu yani çok fazla seslendirilmediğini düşünüyorum. Belki dinleyenlere de ilk kez dinleyecek insanlar, dinleyenlerden olacağını düşünüyorum. İlginç bir yorum. Bakalım kimler bunu seslendiriyor. Rachel Colli d'Alba keman. Orkestra Nacional de Pays de la Noire da John Axelrod yönetiyor. Bakalım geliyorlar, nasıl bir şey çıkacak.

0: Harika yani bayağı solo keman ve orkestra
1: Aynen.
0: hiç değil
1: Yani
0: mi?
1: işte konçerto gibi bir şey
0: Konçerto
1: yani.
0: gibi bir şey.
1: Bir nevi
0: Bir
1: yani
0: nevi
1: işte
0: küçük
1: belki
0: daha da
1: böyle.
0: bütün bölümlerde var mı başka?
1: Var
0: Senin
1: var.
0: seçtiğin bölümler
1: Burada
0: bunlar değil mi?
1: benim seçtiklerim bunlar ama zannediyorum.
0: Ama en can alıcı bölümleri
1: Evet
0: seçmişsin
1: evet
0: sen.
1: işte yani burada belki bir ya da iki bölüm daha var
0: Çok
1: benim
0: çok çok
1: almadığım.
0: hoşuma gitti. Çok değişik. Ya zaten bu operayı opera
1: Evet.
0: geleneğinden uzak diye yerden yere de vurmuşlar yani biliyor musun
1: Tabii
0: ya?
1: canım çünkü
0: Şarkı
1: birazcık
0: yazmışsın. Bu aryalar
1: ha.
0: nerede demişler.
1: Tabii ki.
0: Gershwin'de şeyi aksini savunmuş. Verdi'nin operalarını Bizet'in Carmen'in örnek göstermiş. Çok
1: Doğru.
0: da doğru yapmış yani.
1: Doğru çünkü onlar da
0: Öyle
1: şarkıyı.
0: yani.
1: Yani bildikleri bel canto metodu
0: Tabii
1: değil
0: ki
1: yani.
0: öldükten sonra gelmiş bu operanın esas başarısı. Gershwin
1: Evet.
0: öldükten sonra.
1: Tabii.
0: Londra'dan St. Petersburg'da İtalya'ya kadar yayılmış. Ve La Scala'da sahnelenen ilk Amerikan operası olmuş Porgy
1: Çok
0: ve
1: güzel.
0: Bess.
1: Ne
0: Ya,
1: güzel işte.
0: değil mi?
1: Bu da büyük bir olaydır.
0: Evet geldik sahnemizin kapanışına.
1: Allah Allah.
0: Tabii sen kapatıyorsun.
1: Ha
0: Tabii
1: bende.
0: ben artık kapattım şeyi.
1: Aa o zaman şöyle bir şey
0: Müzik
1: söyleyeyim.
0: hazinemi kapattım.
1: Tamam peki kapattın ama ben de şöyle güzel bir şey yapayım o zaman.
0: Yap bakalım.
1: Çünkü herkes belki de şimdi diyor ki ya kardeşim bu adamın en meşhur eseri demin başta bahsetmişsin sen bir gece
0: Rhapsody
1: daha
0: in Blue.
1: adam meşhur oldu yani Rhapsody in Blue. Ya nerede bu insan hiç olmazsa
0: Bir
1: biraz
0: lokma değil mi? Bir
1: ya bir şey
0: ucundan
1: koy
0: bir
1: ya
0: şey
1: yani ne
0: gösterir, bir
1: bileyim
0: ölçü.
1: değil mi bir şey çalın dedi. Ben de şöyle bir şey düşündüm bu aklıma geldi bak çok enteresan. Acaba böyle bir şey bazen düşünüyorum ben başka eserler içinde uzun senfoniler şuna. Acaba bunları böyle özet olarak sanki bir filmin fragmanı gibi böyle. Tamam ama tabii
0: Her
1: ustaca
0: eserden de yapılmaz ama zor iş onu.
1: yapılabilir ama ustaca
0: Ustaca,
1: birleştirici.
0: evet.
1: Çünkü
0: Sen yapacağım.
1: ben yapacağım. Vallahi kafaya koydum. Yani cümleleri kaybetmeden temaları birbirleriyle güzel bağlantılar kurarak öyle yani rastgele eline makası alıp
0: Yok
1: sansür
0: güzel bir
1: bıçak
0: montaj yapar
1: olamaz
0: gibi.
1: yani öyle güzel yapacaksın ki zaten o zaman da sana diyecekler ki aferin. O aferini almak için yoksa herkes yapar koy önüne notayı kes
0: Tabii.
1: oradan bunu çaldı olmaz. Şimdi burada yapmışlar bunu yapmışlar.
0: Hangi
1: Efendim
0: esere yapmışlar?
1: bu Rhapsody in Blue demin bahsettim tabii doğru söylüyorsun. Bunu Little demişler. Little Rhapsody in Blue.
0: Ne
1: Küçük
0: güzel. Küçük
1: küçük bir.
0: Rapsodicik.

0: Aynen.
1: Mavicik.
0: Ha, biz burada şimdi bir özet.
1: Tabii mavi değil biliyorsun, yok, oradaki yok. Blue değil mi? Öyle yerleşmiş.
2: Doğrudur.
0: Şimdi biz burada hakikaten bu eserin özetini göreceğiz yani fragman olarak. Ve çok güzel de başarılmış. Bu ne, kimler yapmış dersen Barcelona klarinet kuarteti gelecek.
1: Allah Allah. Evet, dört klarinet mi çalacak?
0: Dört klarinet. Ama bunun içinde bas klarinet falan var. Çok hoş olacak yani. Şimdi dinlediğimizde göreceğiz ki yani bu iş tutmuş yani, güzel olmuş. Yani ben diyorum ki eğer program bitiyorsa böyle bitsin.
1: Harika bitiş.
0: Böyle bir bitirelim diyorum. Lafı sana bırakıyorum o zaman. Bir şey söyleyecek misin?
1: Yok, dinleyelim sonra ve kapanışı yaparız.
0: O zaman diyorsun. Evet. Peki bir dinleyelim.
1: Bozmayalım bakalım, şey gidişatı. Evet.
0: Tamam hadi geldiler bakalım.

0: Gerçekten.
1: Ha
0: İyi ki sana
1: işte.
0: bırakmışım yani bu
1: Ya
0: sahnenin
1: gördün mü
0: tozunu
1: nasıl?
0: attırdılar. Ne kadar güzel. Dört
1: Çok hoş.
0: klarnet değil
1: Çok
0: mi?
1: hoş.
0: İnanılmaz.
1: Böyle şakıdılar bülbül gibi.
0: Evet.
1: Ama işte
0: Eser de
1: güzel
0: güzel.
1: çıktı tabii. Zaten yalnız pardon lafını keseceğim şimdi hemen. Dikkat edersen zaten bu nasıl başlar bu Rhapsody in Blue? Bir klarnetle
0: Evet,
1: başlar.
0: doğru. Ya.
1: Uy, girer böyle bir glissandoyla falan. O yüzden de
0: O
1: yani
0: yüzden
1: bunlar
0: hiç
1: iyi düşün.
0: yadırgamadık. Çok
1: Bence de
0: iyi.
1: iyi
0: Devamını
1: düşünmüşler.
0: getirmişler,
1: Aynen.
0: başlayıp
1: Ondan
0: bitirmişler.
1: sonra da klarnetlerle
0: Evet, biz
1: devam.
0: de başladık ve bitiriyoruz.
1: Bitirelim bakalım.
0: Birliktenin sahne ışıklarını artık söndürme vakti geldi.
1: Aa,
0: Çattı.
1: evet.
0: Sevgili dinleyenler, Birliktenin sahne ışıklarını birlikte program yapmaktan son derece keyif aldım. Değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte.

Ülkemizin kültür ve sanat yaşamına büyük katkılar yapan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Doktor Nejat Eczacıbaşı'yı saygıyla anıyoruz. Doktor Nejat Eczacıbaşı 5 Ocak 1913 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokul yıllarında keman çalarak müzikle tanıştı. Lise eğitimini İstanbul Robert Kolej'de tamamlayan Eczacıbaşı, yüksek öğrenimi için kimya dalını seçti. Kimya öğrenimi için Almanya'ya gitti. 1934 yılında Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nden kimya diploması alan Nejat Eczacıbaşı daha sonra Amerika'ya giderek Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Amerika'dan sonra Berlin Üniversitesi'nden kimya doktoru unvanını aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Eczacıbaşı, 1940'larda kurulan Eczacıbaşı İlaç Fabrikası ile iş hayatına atıldı. Türkiye'de ilaç sanayinin gelişiminde önemli rol oynadı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'da bir festival düzenleme hayalleri kurmaya başlayan Eczacıbaşı, bu hayalini gerçekleştirebilmek için uzun yıllar büyük bir inançla çalıştı. 1971 yılında Kültür Bakanlığı'nın kurulmasıyla birlikte Nejat Eczacıbaşı'nın festival heyecanı da iyice arttı. 1972 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın temeli atıldı. Vakfın kuruluşunun ardından ilk İstanbul Festivali 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Festival yurt içi ve yurt dışında geniş yankı uyandırdı. 1974 yılında Avrupa Konseyi İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın dünyadaki sanat festivalleri arasında yakaladığı başarı dolayısıyla Doktor Nejat Eczacıbaşı, Aydın Gün ve Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Daire Başkanı Büyükelçi Semih Günver'e madalya verdi. Her iş adamının toplumun gelişimine katkıda bulunmak gibi sosyal bir sorumluluğu olduğuna yürekten inanan Doktor Nejat Eczacıbaşı, bu inancını hayata geçirmek için İstanbul Kültür Sanat Vakfı başta olmak üzere Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı gibi birçok vakfın kuruluşuna ve yaşamını devam ettirmesine destek oldu. Eczacıbaşı sanat ve toplumla iç içe geçmiş 80 yılın ardından 1993 yılında aramızdan ayrıldı. Yaşamı boyunca sanata kol kanat geren, sanatın sevilmesi ve gelişmesi için çaba gösteren Doktor Nejat Eczacıbaşı'nın anılarını topladığı, kuşaktan kuşağa ve aramızdan ayrılışından kısa süre önce tamamladığı izlenimler, umutlar aldı kitapları Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı Yayınları tarafından yayınlanmış kitaplar arasında yer alıyor.

dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Sunakan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Sunakan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Sunakan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğurata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Sunakan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Sunakan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

İnsanın yaratıcı ruhu en ilkel topluluklardan bu yana içinde yaşadığı toplumun aynası olmuştur. O toplumun korkularını, arzularını ve umutlarını bazen bir mağara duvarına çizdiği figürlerle, bazen bir ritüel dansla, bazen de bir dizeyle ifade etmiştir. Ancak bu ifade özgürlüğü, gücün tek elde toplandığı, sorgulamanın ve eleştirinin yasak olduğu rejimlerde, yani diktatörlük ve baskı ortamlarında temelden sarsılmıştır. Bu dönemlerde sanatçı sadece estetik kaygılarla değil, aynı zamanda hayatta kalma ve varoluş mücadelesiyle de karşı karşıya kalır. Sanatçı bu baskı ve terör ikliminde ya iktidara boyun eğerek onun propagandasını yapan bir araca dönüşür ya da varoluşunu tehlikeye atma pahasına direnişin ve sessiz bir çığlığın sembolü haline gelir. Bugün 20. yüzyılın en çalkantılı sahnelerinden biri olan Sovyetler Birliği'nin müzik dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Baskı, ideoloji ve hayatta kalma mücadelesi arasında şekillenen bir sanat dünyası. Sahnede bu zorlu dönemin iki büyük bestecisi var, Dmitri Shostakovich ve Dmitri Kabalevski. İki Dmitri, iki farklı yol, iki farklı kader.

1930'ların Sovyetler Birliği'ndeyiz. Bir tarafta mutlak gücün sahibi Joseph Stalin, diğer tarafta ise hayatın her alanına sızan ve sanatı bile tek bir kalıba sokmaya çalışan bir ideoloji, sosyalist gerçekçilik. Bu ideolojiye göre sanat yalnızca halka hizmet etmeli, umut dolu, anlaşılır olmalı ve devrimin ruhunu yüceltmeliydi. Soyut, bireysel ve karmaşık olan her ifade biçimi batılı yozlaşma olarak damgalanıyordu. Artık her nota, her kelime titizlikle ideolojik bir terazide tartılıyordu. Müzik de bu baskıdan nasibini aldı elbette. Bir besteci için biçimcilik suçlaması, yalnızca bir estetik eleştiri olmanın ötesinde bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti. Besteciler kaleme aldıkları her melodide, acaba bu satırda hayatımı mı riske atıyorum sorusuyla yaşar olmuşlardı. Besteciler Birliği ise Komünist Parti'nin adeta bir uzvu gibi çalışıyor, ödüllerden cezalara, kariyerlerden itibar kayıplarına kadar her şeyi merkezden kontrol ediyordu. Sanat artık özgür bir yaratma alanı değil, acımasız bir hayatta kalma arenasına dönüşmüştü.

Bu baskı ortamında iki farklı karakter ve iki farklı kariyer yolu ortaya çıktı. İlk olarak modern klasik müziğin en büyük dehalarından biri olarak anılan Dmitri Şostakoviç. Dışarıdan bakıldığında kırılgan, utangaç ve sinirli bir adam. Ancak müziğinin derinliklerinde bir deha, bir isyan ve tarifsiz bir ıstırap gizli. Genç yaşta parlayan bu yetenek bir dönem ülkesinin gururuydu. Ancak ne yazık ki bu gurur onu rejimin hışmından korumaya yetmedi. İkinci figür Dmitri Kabalevski. O da yetenekli bir besteci. Şostakoviç'in aksine daha geleneksel ve melodik bir dil kullanıyor. Fakat en önemlisi Kabalevski sistemin ta kendisi. Partinin güvenilir bir üyesi, Besteciler Birliği'nin yöneticilerinden biri ve devlet nişanlarıyla onurlandırılan bir isim.

1904-1987 yılları arasında yaşayan Dmitri Kabalevski ve 1906-1975 yılları arasında yaşayan Dmitri Shostakovich benzer sosyal ve politik koşullarda yetişip eser verdiler. Shostakovich karmaşık, duygusal derinliği yüksek, zaman zaman modernist ve hatta atonel öğeler taşıyan eserler besteledi. Müziği ikiliklerle doluydu. Sosyalist kabul edilen eserlerinin ardında bile hep gizli bir direniş vardı. Kabalevski ise Moskova Konservatuvarı'nda hocalık yaptı ve rejime sadık, halktan kopmayan besteleriyle Sovyetler tarafından desteklendi. Onun müziği modernist karmaşıklıktan uzak, açık, yalın ve melodik bir yapıdaydı.

0: Dimitri Kabalevski'nin Opus 23 Sol Minör 2. Piyano Konçertosu'ndan 2. bölümü dinledik. Mikael Korstik'e Alun Francis yönetimindeki Kuzey Almanya Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Shostakovich ve Kabalevski'nin yolları her ikisi de Moskova Konservatuvarı'nda eğitim görürken kesişti. Nikolay Miyaskovski'nin kompozisyon sınıfında tanıştılar ve aralarında derin bir dostluk başladı. Ama sanatla siyasetin karmaşık ilişkisi Sovyetler Birliği'ndeki bu baskıcı dönemde dostluklarını sanayacaktı. Shostakovich'in 1934'te premieri yapılan Mitenskli Lady Macbeth operası hem Sovyet müzik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri hem de dostluklarının adeta turnusol kağıdı gibiydi. Nikolay Leskov'un 1865 tarihli kısa romanından uyarlanan eser, premierden itibaren ülke içinde büyük bir başarı yakaladı. Hikaye, Rus taşrasında yaşayan Katarina İzmailova'nın mutsuz evliliği ve boğucu ortamda duyduğu yalnızlıkla başlıyor, sevgi ve özgürlük arayışıyla genç işçi Sergey ile tutkulu bir ilişkiye sürüklenişiyle düğümleniyordu. Bu yasak aşk, sonunda cinayetlere yol açan trajik bir zincire dönüşüyordu. Shostakovich eserinde Katarina'yı sadece günahkar bir kadın olarak değil, kendi hayatını kurmak isteyen ama içinde bulunduğu boğucu düzen yüzünden çıkışsız kalan biri olarak resmetti. Müzik hem büyük bir tutku hem de sert bir ironiyle doluydu. Kimi yerde coşkulu aşk sahneleri, kimi yerde ise karanlık ve neredeyse grotesk bir hava vardı. Böylece Shostakovich sıradan bir suç hikayesini özgürlük arayışının ve baskının dramına dönüştürmüştü. Rus halkı tarafından çok sevilen bu eser, 2 yıl aralıksız süren turnelerle tüm ülkeyi gezdi. Ta ki 1936'da Stalin eseri izleyinceye dek. Shostakovich'in yalın gerçekçiliğini, kadını merkeze koyan güçlü anlatımını ve toplum düzeniyle dalga geçen tonunu uygunsuz bulan Stalin, adeta dehşete kapılmış bir şekilde Bolşoy Tiyatrosu'nu terk ettiğinde henüz son perde bile bitmemişti. 2 gün sonra Stalin'in bizzat onayladığına şüphe olmayan Müzik Yerine Karmaşa başlıklı imzasız bir makale Pravda gazetesinde yayınlandı. Bu yazı Shostakovich'i açıkça hedef alıyor, müziğini biçimci ve halk düşmanı olarak damgalıyordu. Bu trajik dönüm noktasını daha iyi anlamak için Mitenskli Lady Macbeth'in 3. perdesinden sarhoş köylünün cesedi bulması sahnesini dinleyelim şimdi. Bu sahnede Katarina'nın zehirlediği kayınpederinin cesedi sarhoş bir köylü tarafından bulunuyor. Shostakovich bu trajikomik sahne için inanılmaz derecede kışkırtıcı bir müzik yazmış. Müzik, köylünün kekeleyen, şaşkın ve korkak halini yansıtırken aynı zamanda olayın grotesk ve absürt doğasını da gözler önüne seriyor.
1: Блок, петолька, причина, фача, причина, всегда найдется.

Şostakoviç'in Mitenskli Lady Macbeth operasının 3. perdesinden Sarhoş Köylünün Cesedi Bulması sahnesini Mstislav Rostropovich yönetiminde 1979 yılında yapılan bir kayıttan dinledik. Müzik Yerine Karmaşa başlıklı Pravda makalesi, Şostakoviç'in özgür yaratıcılığına indirilen ölümcül bir darbeydi. Makaleden hemen sonra başlayan sansür ve baskı kampanyasında Şostakoviç'i eleştirenlerden biri eski sınıf arkadaşı ve dostu Dmitri Kabalevski'ydi. Kabalevski, rejimin bir parçası olarak üzerine düşeni yapıyordu. Eleştirileri Şostakoviç'in müziğine yönelik doğrudan bir saldırıdan çok dostane bir uyarı niteliğindeydi. Kabalevski'nin bu tavrı makbul vatandaş olmayı tercih ettiğinin açık bir göstergesiydi. Bu olayın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra 1956'da Mitenskli Lady Macbeth operasının yeniden sahnelenmesi için kurulan komitenin başında yine Kabalevski vardı. Stalin'in ölümünün ardından baskının yavaş yavaş azaldığını gören Şostakoviç, operanın yeniden sahneleneceğini umut ediyordu. Ancak Kabalevski başkanlığındaki komite eseri bir kez daha gayri Sovyet ve ahlaksız bularak yasaklı kalmasına karar verdi. Şostakoviç'in oğlu Maksim'in anlatımlarına göre bu toplantıda Kabalevski alaycı bir şekilde Şostakoviç'e dönerek "Ama Mitya, bu ne acele? Operan için zaman henüz gelmedi," demişti. Bu olay Kabalevski'nin rejime olan sadakatinin ve Şostakoviç'e yaşattığı hayal kırıklığının en somut kanıtlarından biriydi. Şostakoviç'in bu baskıya karşı duruşunu en iyi şu sözleri özetler: "İki elimi de kesseler, kalemi dişlerimle tutup yine müzik bestelemeye devam edeceğim." Çünkü Şostakoviç ideolojisiz müzik olamayacağını biliyordu. 20 Aralık 1931'de New York Times'de yayımlanan bir söyleşide şunları dile getirmişti: "Eski besteciler farkında olsalar da olmasalar da bir politik görüşü savunuyorlardı. Çoğu elbette egemen sınıfın iktidarını pekiştiriyordu. Yalnızca Beethoven devrimci hareketin öncüsüydü. Mektuplarını okursanız halka yeni fikirler vermek ve onları efendilerine karşı ayağa kalkmaya teşvik etmek istediğini ne kadar sık yazdığını göreceksiniz." Dmitri Kabalevski, baskıcı Sovyet rejiminin bir parçası olsa da Rus müziğine ve özellikle de müzik eğitimine yaptığı katkılar nedeniyle önemli bir figürdür. En değerli mirası çocuklar ve gençler için bestelediği eserlerdir. Bu çalışmaları Sovyetlerde milyonlarca öğrencinin müzikle erken yaşta tanışmasını sağlamıştır. Müziği herkesin günlük yaşamının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan Kabalevski bu yönüyle büyük değer taşır. Pedagojik eserleri ve müzik eğitimi üzerine yazıları rejimin ideolojik gölgesini aşarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Elbette Dmitri Kabalevski sadece pedagojik eserler bestelememişti. Örneğin Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 9 Ekim sezon açılış konser programında yer alan Kola Bronyon Operası gibi sahne eserleri, konçertolar ve oda müziği eserleri yazmıştı. Kabalevski, Kola Bronyon Operası'nı Shostakovich'in Mitenskli Lady Macbeth'inin sansürlenmesinden sadece bir yıl sonra 1937'de tamamlamıştı. Opera, Romain Rolland'ın aynı adlı romanı üzerine bestelenmişti. Romanın merkezinde 17. yüzyıl Fransa'sında yaşayan Kola Bronyon adında bir marangoz vardır. Kola, sıradan bir zanaatkar olmaktan çok ötededir. O, hastalık, savaş, feodal baskı ve kişisel kayıplar gibi tüm zorluklara rağmen yaşama sevincini bir an bile yitirmeyen, nüktedan, bilge, biraz isyankar ve son derece özgür ruhlu bir karakterdir. Hayatı tüm renkleriyle kucaklar, iyi bir şaraptan, güzel bir yemekten, sanattan ve aşktan keyif alır. Romanın 1. Dünya Savaşı'nın hemen ardından yazılmış olması tesadüf değildir. Yazar, savaşın getirdiği yıkım ve karamsarlığa karşı bu karakterle insanlığa bir umut ve direnç manifestosu sunmuştur. Romain Rolland'ın bu hayat dolu karakterinin Kabalevski'nin dikkatini çekmesinin en büyük nedeni de Sovyetlerin sosyalist gerçekçilik doktrinine benzer şekilde uygun olmasıdır. Bu doktrine göre sanat iyimser olmalı, kahramanca bir ruh taşımalı, halk tarafından kolayca anlaşılır olmalı ve Sovyet ideallerini yansıtmalıdır. Kabalevski, Rolland'ın özgür ruhlu karakterini sistemle uyumlu bir halk kahramanına dönüştürdüğü bir opera bestelemişti. Zaman içinde operayı gölgede bırakarak konser salonlarının vazgeçilmez eserleri arasına giren uvertürüyle ikinci bölüm devam ediyor.

Dmitri Kabalevski'nin Kolobronyon Uvertürünü Vasili Sineski yönetimindeki BBC Filarmoni seslendirdi. Makbul vatandaş Kabalevski, Kolobronyon operasını bestelerken, sansürle boğuşan Şostakoviç, kelimelerle ifade edilmesi imkansız olan gerçeği müzikle anlatmaya karar vermişti. Çözümü 5. senfonide buldu. Eserin alt başlığına bir Sovyet sanatçının haklı eleştirilere yanıtı yazdırmıştı. Senfoni dışarıdan bakıldığında iyimser ve kahramanlık ruhuyla doluydu. Özellikle finali adeta sosyalist gerçekçiliğin tüm isteklerini karşılıyordu. Coşkulu, parlak ve zafer havasında bir müzikti. Marş ritimleri ve yükselen melodiler dinleyiciyi bir kutlamaya davet ediyordu. Bu nedenle Sovyet yönetimi 5. senfoniyi Şostakoviç'in parti çizgisine dönüşü olarak yorumladı ve besteciyi yeniden onore etti. Ancak kimi hassas kulaklar için o finalin ardında sahte bir neşe yattığı aşikardı. Şostakoviç içindeki isyanı müziğin katmanlarına öyle bir gizlemişti ki bir eleştirmenin ünlü ifadesiyle bu müzik zafer değil zafer taklidiydi. Final hem resmi anlatıya uyum sağlıyor hem de satır aralarında baskı altında yaşamanın ironisini duyuruyordu. İşte bu Şostakoviç'in dahice yarattığı bir hayatta kalma stratejisiydi.

seriyor. Kabalevski, sisteme entegre olmayı ve onun dilini konuşmayı seçerken, Şostakoviç, sistemi eleştirel bir şekilde yorumlayarak ve gizli bir direnişle ayakta kalmayı başarmıştı. Bu program üzerinde çalıştığım günlerde bilim kurgu ustası Ursula K. Le Guin'in ikircikli ütopya olarak tanımladığı Mülksüzler romanını okuyordum. Romanda adı geçen ana resli besteci Salas'ı Şostakoviç'e benzettim. Mülksüzler, iki zıt gezegen olan Uras ve Anares'in hikayesini anlatır. Politik bir bilim kurgu eseridir ve farklı toplumsal sistemleri karşılaştırır. Mükemmel bir düzenin gerçekten mümkün olup olmadığını sorgular. Uras, bol ve verimli topraklara sahip, kapitalist ve hiyerarşik bir sistemin hüküm kurduğu gezegendir. Burada mülkiyet ve sınıflar vardır. Ancak bu bolluk ve düzenin arkasında eşitsizlik ve toplumsal baskı yatar. Anares, Uras'tan yıllar önce ayrılan odocu anarşistlerin kurduğu çorak bir gezegendir. Mülkiyet, devlet ve resmi bir hükümet yoktur. İnsanlar dayanışma ve işbirliği içinde yaşar. Ancak bu özgürlük aynı zamanda kıtlık ve zorlu yaşam koşullarını da beraberinde getirir. Romanın ana kahramanı Anares'te yaşayan dahi bir fizikçi olan Shevek'tir. Shevek, kendi gezegenindeki kolektif sistemin getirdiği bazı kısıtlamalardan bunalır. Özellikle bilimsel çalışmalarını özgürce paylaşmakta zorlanır. Bu nedenle Uras'a giderek iki gezegen arasındaki duvarı yıkan ilk kişi olur. Shevek'in bu yolculuğu her iki dünyanın da zayıf ve güçlü yönlerini gözler önüne serer. Uras'ta bolluk ve teknoloji varken bireysel özgürlüğün kısıtlandığı ve eşitsizliğin hüküm sürdüğünü görür. Anares'te ise tam tersine özgürlük ve eşitlik vardır ama yaşam koşulları çok zordur. Anaresli besteci Salas da geleneksel müzik öğretisi ve yöntemleri dışında besteler yaptığı için dikkate alınmamaktadır. Organik üsluba uygun olmayan besteleri kayıt altına bile alınmaz. Topluma yayılmasına izin verilmez. Müzik sendikası üyeleri benim bestelerimi sevmiyorlar. Konservatuvarda öğrendiğim gibi beste yapmıyorum. İşlevsiz müzik yapıyorum. Koro eserleri yazmamı istiyorlar. Koro eserlerinden nefret ederim. Sesur'un yazdıkları gibi geniş armonili parçalar istiyorlar. Sesur'un müziğinden nefret ederim. Bir oda müziği parçası yazıyorum. Eş zamanlılık ilkesi adını vermeyi düşündüm. 5 enstrümanın her biri bağımsız, döngüsel bir temayı çalıyorlar. Melodik nedensellik yok. İleri doğru giden süreç tümüyle parçaların ilişkilerinden oluşuyor. Harika bir armoni çıkıyor. Ama duymuyorlar. Duymayacaklar. Duyamazlar. Salas bu duruma tepki olarak kendini vasıfsız iş gücü olarak kaydettirir ve kanal kazma görevi alır. Baskı karşısında üçüncü bir yolu seçmiştir. Kendi dünyasına kapanmış ve yaratıcılığını paylaşmaktan vazgeçmiştir. Sevgili dinleyenler, bugün üzerine hasbihal ettiğimiz konu sadece müziğin ve müzisyenlerin dünyasına ait bir mesele değil elbette. Hepimizin hayatında bir noktada karşı karşıya kaldığı bir ikilem. Baskıya boyun eğmek mi, yoksa kendi doğrularını savunmak mı? Aynı okuldan, aynı sınıftan çıkan iki Dimitri, iki farklı seçim yapmıştı. Kabalevski, makbul vatandaş olarak eserlerinde dönemin ruhunu ve partinin isteklerini yansıtmıştı. Şostakoviç ise tarihin en karanlık zamanlarından birinde bir sanatçının çektiği acıyı, korkuyu ve aynı zamanda yaratıcılığın sarsılmaz direncini ifade etmeyi seçti. Kabalevski'nin uzlaşmacı tavrı ona şan, şöhret ve güvenlik getirdi. Şostakoviç'in direnişi ise onu tehlikenin ve yalnızlığın eşiğinde

Şostakoviç'in 5. senfonisinden son bölümü dinledik. Maris Jansons yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Kabalevski ve Şostakoviç'in hayat hikayeleri, bir sanatçının totaliter bir rejim altında hayatta kalmasının iki farklı yolunu gözler önüne

baskıyla ve engellemeyle karşı karşıya olduğumuzda tercih edeceğimiz ilk yol, kişisel inançlarımızdan, vicdanımızdan ve dürüstlüğümüzden ödün vermemeyi gerektirir. Baskıya rağmen kendi sanatını, kendi sesini korumayı seçmek cesaret ister. Çünkü sonuçları belirsizdir. Dışlanma, tehlike ve yalnızlık getirebilir. İkinci yol, güvenli olan yoldur. Bu yol, otoriteye uyum sağlayarak, onun sunduğu imkanlardan ve korumadan faydalanmaktır. Mevcut düzenin sınırları içinde kalıp, kariyerini ve yaşamını garanti altına almaktır. Bu yol daha az risklidir. Ancak kendi yaratıcılığınızın bir kısmından vazgeçmeyi veya en azından onu sansürlemeyi gerektirebilir. Her iki yolunda kendine göre haklı gerekçeleri vardır. Kimileri için hayatta kalmak ve ailesini korumak en büyük önceliktir. Kimileri içinse kişisel bütünlüğü ve özgürlüğünü korumak her türlü bedeli ödemeye değerdir. Bu sadece sanatçıların değil, tüm insanların yaşam boyu karşı karşıya kaldığı evrensel bir ikilem, dediğim gibi. Hele ki bugünlerde. Peki, siz hangisini tercih ediyorsunuz?

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.